Şehrimizde mobilya deyince akla gelen CDH Mobilya sahibi Cengiz ve çalışanları Kurban Bayramımızı kutlar, hiç kazasız nice bayramlar diler. Şehrimizde başarılı market deyince akla gelen Gold Market sahibi Ahmet ve çalışanları Kurban Bayramımızı kutlar, mutlu ve huzur dolu bayramlar diler. Kozlukepir Belediyesi Muhalefet Listesi Başkanı Tarkan Muntaza Kurban Bayramımızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Psikiyatri uzmanı Emin Murat Kurban Bayramımızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Gümrücüne Belediye Meclis Üyesi Doktor Rıdvan Molla Kurban Bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar diler. Kardiyoloji uzmanı Levent Şerif Kurban Bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Göz hastalıkları uzmanı doktoru Yasemin Eminoğlu Kurban Bayramımızı kutlar, huzur içinde geçirmenizi diler. Gümrücüne Belediye Meclis Üyesi Seher Çolak Kurban Bayramımızı kutlar, sağlıklar içinde geçmesini diler. Ergonim Mühendislik ve Mimarlık Bürosu Mehmet Çavuşoğlu ve çalışanları Kurban Bayramımızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Kardiyoloji uzmanı Doktor Ahmet Mehmet Kurban Bayramımızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. İnşaat mühendisi İbrahim Kamil Kurban Bayramımızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler.

Yıllardır sizlere hizmet veren araba sürücü kursu, otokinisi, ortakları kurban bayramınızı kutlar, hiç kazasız bir bayram geçirmenizi diler. Şehrimiz otopark yanında sizlere kaliteli hizmet veren Bandak Et Ürünleri Gümürcüne Şubesi çalışanları kurban bayramınızı kutlar, sevgi mutlu içinde bir bayram geçirmenizi diler. Pizza deyince akla ilk gelen Gallipoli Pizza sahibi ve çalışanları kurban bayramınızı kutlar, afiyet içinde geçmesini diler. Leske Landa, dil ve konuşma terapi, çocuk psikoloğu uzmanı İpek Hasan, kurban bayramınızı kutlar, sağlık huzur içinde geçmesini diler. Semetli Yolu Eko Benzincisi karşısında sizlere hizmet veren lastikçi Nedim ve oğlu kurban bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Gümürcüne Belediye Meclis Üyesi Arif Kaşıkçı, kurban bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Gümürcüne Gençler Birliği yanında bulunan Trakya Lokantası sahibi Ridvan ve çalışanlarım kurban bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Tekke Camisi yanında sizlere hizmet veren Max Sigorta sahibi İsmail ve Esra, kurban bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Kozgu yolunda bulunan Master Garaj sahibi Mehmet Ali, bayramınızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Veteriner hekim İsmail Molla ve çalışanları kurban bayramınızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Şehrimiz Kirlik 3. kilometresinde bulunan Tapacaz Akaryakıt İstasyonu sahibi ve çalışanları kurban bayramınızı kutlar, sevgi neşe huzur içinde bayram geçirmenizi diler. Tamek, Torku, Avşar, Soda, Arko, Yunanistan Bayi, Ayfer, Hakı, Kayşif kurban bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Fotositi Sapes sahibi Ridvan ve oğlu kurban bayramınızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler.

0: Photo City sunar.
1: Saat 4. Fotoğraf bir sanattır. Ve sanat nezaket ister. Ve profesyonellik tabii ki.
2: Photo City. Hayatın her anında yanınızda.

Rodop Tarım Kooperatifi, Erdi Şerif ve Yönetim Kurulu üyeleri Kurban Bayramımızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Gümrücene Belediyesi Meclis Üyesi, Elektrik Mühendisi Hasan Hasan, bayramımızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Doğu Makedonya ve Trakya Meclis Üyesi, Fizyoterapi Uzmanı Ahmet Beylivan, bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar diler. Şehrimiz Kozlu yolunda sizlere hizmet veren Termosifon şirketi ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Kırımhalede senelerin kasabı Yorgo, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. Şehrimiz Tuzçuköy girişinde bulunan market, lagakiz ve çalışanları bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Tavuk ve hayran deyince akla gelen tek isim, eski cami yanında sizlere hizmet veren Foti ve çalışanları bayramınızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. Rodop Barosu'na kayıtlı olan Ahmet Emre, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı, mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Mahkeme Sokağı'nda sizlere hizmet veren kardiyoloji uzmanı Doktor Ali Rızgınç, Kurban Bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler.

Yıllardır Nomarhia valilik karşısında bulunan Sitos kesme börekçisi Buduklulu Ali Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Kozkoyalı Mahallesi'nde hizmet veren alüminyum ustası Serkan, Kurban Bayramınızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Rodop Evros Tütüncüler Kooperatifi Başkanı Sinan Ahmet ve Yönetim Kurulu üyeleri Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Kırmahalle'de bulunan Tatlıcı İbrahim sahibi İrfan ve çalışanları bayramınızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Rex Sineması yanında bulunan Kümes Hayvanları ve Aksesuar Malzemesi Muhtari bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar diler. Bir telefonla pizzanızı evinize getiren Pizza Gallipoli ve çalışanları bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Sizlere Makup Köyü'nde hizmet veren İnşaat Malzemeleri Mağazası sahibi Erol ve oğlu ve çalışanları bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle nice bayramlar diler. Kır Mahalleli sizlere hizmet veren Yeşil Market sahibi Hasan ve oğlu bayramınızı kutlar, sevgi dolu içinde bayramlar diler. Şehrimiz Sultantepe'de sizlere hizmet veren Ganitis ve çalışanları bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Kalfa Erzanesi sahibi Fadile İsmail ve çalışanları bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. İnşaat mühendisi Tamer Fevzullah ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler.

0: Sirkeli'de sizlere hizmet veren Paşacı Ahmet ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Kalp hastalıkları uzmanı Doktor Orhan Çakır, bayramınızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Uzman diyetisyen Elif Kara Osman, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutlu nice bayramlar diler. Yeni mahallede bulunan Tatlıcı Traki sahibi ve çalışanları bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Calaber Lisesi ön kapısı karşısında bulunan Neşe Butik kadın giyim mağazası bayramınızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Sendeli yolunda bulunan Toktima kasabı ve et ürünleri mağazası sahibi bayramınızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. Yasıköy Belediye Başkanı Caner İmam ve meclis üyeleri bayramınızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Kardiyolog Yasin Musa, Kurban Bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Cenaze Hizmetleri Şirketi Babaç Kardeşler, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Gümürcüne Belediye Başkanı Yuhannis Garanis ve meclis üyeleri bayramınızı kutlar, sağlık huzur içinde geçmesini diler. Rodop Milletvekili Özgür Ferhat, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı, mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Valilik yanında bulunan Yılların Lokantası Aşı Sacit ve oğlu bayramınızı kutlar, sağlık, neşe, huzur içinde bir bayram geçirmenizi diler.
1: Yedi deneyeceksin o pezime düşürülürsün. Ne kamu gel aşağı görüyor mu? İzoyu ne doğru?

Şehrimiz Kamelya Üstosu'nda sizlere hizmet veren kadın hastalıkları uzmanı doğum doktoru Eylem Alioğlu Kurban Bayramımızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Sizlere Büyük Müsellim Köyü'nde hizmet veren Ay Sefa Market sahibi Serhat ve eşi Fatma Kurban Bayramımızı kutlar, huzur ve sağlık içinde nice bayramlar diler. Kozku yolunda sizlere hizmet veren Oto Galeri şirketi Molla Cars ve çalışanları Kurban Bayramımızı kutlar, hiç kazasız nice bayramlar diler. Büyük Doğanca çıkışında hizmet veren akaryakıt istasyonu Oto Kaportacısı, Oto Boyacısı sahibi Erhan Kurban Bayramımızı kutlar, hiç kazasız bayramlar diler. Zendelil yolu üzerinde bulunan Oto Tamir Atölyesi Mustafa Kurban Bayramımızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Ekonomist ve muhasebeci Erhan Molla, Kurban Bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Diş hekimi İsmail Hüseyin, Kurban Bayramımızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. İskeçe Milletvekili Burhan Baran, Kurban Bayramımızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Tarım Merkezi Grand Farm sahibi Murat ve Mesut, Kurban Bayramımızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Gümrücüne Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Mehmet, Kurban Bayramımızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Çocuk hastalıkları uzmanı doktoru Eylem Bağdatlı, bayramınızı kutlar, sağlıklı huzur içinde geçmesini diler. Dereköy'de bulunan Taverna Nero Milas ve çalışanları Kurban Bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Muhasebeci Mustafa Katrancı, Kurban Bayramımızı kutlar, sağlık, neşe, huzur içinde bir bayram geçirmenizi diler. Mikroloji uzmanı Serkan Recep, Kurban Bayramımızı kutlar, nice sağlık, huzur dolu bayramlar diler.

Ziraat Malzemeleri Mağazası Bülent Salih, Kurban Bayramımızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Meşhur erkek berberi Mustafa Hacı, Kurban Bayramımızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Kozlukepir eski belediye başkanı, mühendis Rıdvan Ahmet ve ortağı Murat Murat, Kurban Bayramımızı kutlar, nice bayramlar diler. Fizyoterapi uzmanı Emir Çamlıdağ, Kurban Bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Sizlere kahveci mezarlığı yanında hizmet veren alüminyum doğrama sahibi Mehmet İbrahim, Kurban Bayramımızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Cenaze hizmetleri sahibi Erhan ve oğlu Eral, Kurban Bayramımızı kutlar, sağlıklar içinde geçmesini diler. Şehrimizin meşhur lokantası Tader Fiyalar ve çalışanları Kurban Bayramımızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Eski devecinin yerinde sizlere hizmet veren veteriner hekim Ali Mehmet, Kurban Bayramımızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Gümürcüne Belediye Başkan Yardımcısı Levent İsmail, Kurban Bayramımızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Rodop Barosu'na kayıtlı Avukat Deniz Mehmet, bayramınızı kutlar, sağlıklı huzur içinde geçmesini diler. Doğu Makedonya Trakya Eyalet Başkan Danışmanı Rıdvan Molla ise Kurban Bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Sizlere Leforo Ziron 5'te hizmet veren ve Yastıköy Belediye Meclis Üyesi Muhasebeci Ali Ozan, Kurban Bayramımızı kutlar, sağlık neşe huzur içinde bir bayram geçirmenizi diler.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.
2: Şehrimizde 4 mağazasıyla sizlere hizmet veren Şükriye Market sahibi ve çalışanları Kurban Bayramımızı kutlar, mutlu ve huzur dolu bayramlar diler. Gümrücüne Belediye Başkan Yardımcısı Muhasebeci Ercan Köse, Kurban Bayramımızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Erzacı Ercan Hüseyin, Kurban Bayramımızı en içten dilekleriyle kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Yasiköy Belediye Başkan Yardımcısı ve sizlere Kozlardere Köyü'nde hizmet veren Oto Tamir Elektrik ve Lastik Atölyesi sahibi Mehmet Arifoğlu, Kurban Bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Mikroloji uzmanı Erdem Mehmet Ali, Kurban Bayramınızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Şapçı Belediye Başkanı Apostolos Yanu ve meclis üyeleri Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. Yasiköy Başkan Yardımcısı Kubilay Manko, Kurban Bayramınızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Doğu Makedonya ve Trakya Eyaleti Başkan Yardımcısı Tambaç Manolis, Kurban Bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Göz hastalıkları uzmanı Özgür Müftüoğlu, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Yasiköy Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Kılınç, bayramınızı kutlar, sağlık huzur içinde geçmesini diler. Doğu Makedonya Trakya Eyaleti Meclis Üyesi Ortopedi Uzmanı Ahmet Kasap, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler.

0: Koca haştaşı yaldırdı adamları, yaldırdı adamlar. Ha bu koca haştaşı eldirdi adamları, eldirdi adamları.
1: Çok ileri gidersen kavuşursun onları, kavuşursun onları. Çok ileri gidersen kavuşursun onları, kavuşursun onları.
0: Öyle adam görmedim, aradım buraları, aradım buralar. Öyle adam görmedim, aradım buraları, aradım buraları.
1: Şey göreceğim sana.

0: Şimdan o zillik o zakar, iyi o zillik o zakar. Ya çekil git karşımdan o zillik o zakar, o zillik o zakar.
1: Uşak vururum seni, bacakların yukarı, bacakların yukarı. Yatırırım uşak seni, bacakların yukarı, bacakların yukarı.
0: Neden rastladı bana bu deli dulkarı, ya bu deli dulkar. Neden rastladı bana bu deli dulkarı, ya bu deli dulkarı.
1: Bana emsal değilsin, boyun yarı dur yarı, boyun yarı dur yarı. Bana emsal değilsin, boyun yarı dur yarı, boyun yarı dur yarı.
0: Bak pişman olacaksın, bir atlasam yukarı, bir atlasam yukarı. Bak pişman olacaksın, bir atlasam yukarı, bir atlasam yukarı.
1: Ben kaldırayım seni, taktım sana kukarı, taktım sana kukarı. Ben kaldırayım seni, taktım sana kukarı, taktım sana kukarı.
0: Nenem mi verdi saat, çiçekli fustanları, çiçekli fustanlar. Nenem mi verdi saat, çiçekli fustanları, çiçekli fustanları.
1: Peye dururum sana, bu kadar destanları, bu kadar destanları. Ben ye dururum sana, bu kadar destanları, bu kadar destanları.
0: Ben lan baş edemedi şairun ustalar, şairun ustalar. Ben lan baş edemedi şairun ustaları, şairun ustaları.
1: Olayım türkülere de Fatime postaları, olayım türkülere Fatime postaları da.

0: şu havalar. Ha bu izleyenlere deme şu yalanları, deme şu yalanlar. Yedireceğim sana ha bu ekabilleri, bu ekabiller. Kızma ba Fatime.
1: Derim sana bir Türkiye, Türkiye'nin yağızına çıkarır çarukları. Sokarım ağızına, sokarım ağızına. Çıkarır çarukumu da sokarım.
2: Ev almak isteyenlere...

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannelon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Şehrimizde mobilya deyince akla gelen CTH Mobilya sahibi Cengiz ve çalışanları Kurban Bayramımızı kutlar, hiç kazasız nice bayramlar diler. Şehrimizde başarılı market deyince akla gelen Gold Market sahibi Ahmet ve çalışanları Kurban Bayramımızı kutlar, mutlu ve huzur dolu bayramlar diler. Kozlukepir Belediyesi Muhalefet Listesi Başkanı Tarkan Murtaza, Kurban Bayramımızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Psikiyatri uzmanı Emin Murat, Kurban Bayramımızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Gümrücüne Belediye Meclis Üyesi Doktor Rıdvan Molla, Kurban Bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar diler. Kardiyoloji uzmanı Levent Şerif, Kurban Bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Göz hastalıkları uzmanı doktoru Yasemin Eminoğlu, Kurban Bayramımızı kutlar, huzur içinde geçirmenizi diler. Gümrücüne Belediye Meclis Üyesi Seher Çolak, Kurban Bayramımızı kutlar, sağlıklar içinde geçmesini diler. Ergonim Mühendislik ve Mimarlık Bürosu Mehmet Çavuşoğlu ve çalışanları Kurban Bayramımızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Kardiyoloji uzmanı Doktor Ahmet Mehmet, Kurban Bayramımızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. İnşaat mühendisi İbrahim Kamil, Kurban Bayramımızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Şimdi.

0: odanızın rengi mi soldu? Furatex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Furatex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Furatex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

boş ver onu dediler. Kız geldim sordum seni, boş ver onu.

0: Yıllardır sizlere hizmet veren araba sürücü kursu, otokinisi, ortakları kurban bayramınızı kutlar, hiç kazasız bir bayram geçirmenizi diler. Şehrimiz otopark yanında sizlere kaliteli hizmet veren Bandak Et Ürünleri Gümürcüne Şubesi çalışanları kurban bayramınızı kutlar, sevgi mutlu içinde bir bayram geçirmenizi diler. Pizza deyince akla ilk gelen Gallipoli Pizza sahibi ve çalışanları kurban bayramınızı kutlar, afiyet içinde geçmesini diler. Leske Landa, dil ve konuşma terapi, çocuk psikoloğu uzmanı İpek Hasan, kurban bayramınızı kutlar, sağlık huzur içinde geçmesini diler. Semetli yolu Eko Benzincisi karşısında sizlere hizmet veren lastikçi Nedim ve oğlu kurban bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Gümürcüne Belediye Meclis Üyesi Arif Kaşıkçı, kurban bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Gümürcüne Gençler Birliği yanında bulunan Trakya Lokantası sahibi Ridvan ve çalışanlarım kurban bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Tekke Camisi yanında sizlere hizmet veren Max Sigorta sahibi İsmail ve Esra, kurban bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Kozgu yolunda bulunan Master Garaj sahibi Mehmet Ali, bayramınızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Veteriner hekim İsmail Molla ve çalışanları kurban bayramınızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Şehrimiz Kirlik 3. kilometresinde bulunan Tapacaz Akaryakıt İstasyonu sahibi ve çalışanları kurban bayramınızı kutlar, sevgi, neşe, huzur içinde bayram geçirmenizi diler. Tamek, Torku, Avşar, Soda, Arko, Yunanistan Bayi, Ayfer, Hakı, Kayşi kurban bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Fotositi Sapes sahibi Ridvan ve oğlu kurban bayramınızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler.
1: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
1: Perosum bilirsin.

0: Maxi Sigorta sunar.
1: Saat 8.
2: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
3: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-3144 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni sevmedin?
4: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoidi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
5: Aşk yeniden Akdeniz.
6: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
3: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de
4: N-Drive
3: Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
4: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres: N-Drive, Nikolaus Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, renta, car. Gecelerin şehvetinden.
7: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
8: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
7: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
8: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
7: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
8: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
7: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
8: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
7: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
9: Kuşoğlu Mehmet Ahmet Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri: Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
6: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars'ta her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin, gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694-86-30-829, 694-70-83-362. Adresimiz Merarhias Seron, 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.
1: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
7: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar, taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye, ikramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
10: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: çalışacak, herkes yiyecek. Kimin arabasına binersem onun türküsünü çağırıyorum. Boşlarla kocalarınızdan.
1: Aga ne gibi. Türk annesi ne olur ben?
2: Arabayı nereden alacağız? Nereye kaçacağız? Kime yaptıracağız diye düşün. Gürkan'a sor. Tatile nereye gideceğiz? Yemeğe nerede yiyeceğiz? Üstümüze ne giyeceğiz diye dertlenme. Gürkan'a sor. Gacır gucur yaptırmayan yataklar, ince belli şişman bardaklar, mucuk mucuk yaptıran sucuklar, takma dişlere özel yemekler, uzuna kısaya rengarenk eletler, beline boyalar kaynamaya oyalar. Hepsinin konuşulduğu program. Gürkan Nesinoğlu ile Radyoterapi. Radyoterapi. Radyoterapi.

Nerede kaldın Gürkan? Saat 8.15 olmuş sevgili dostlarım, canlı yayında. Radyo City'de radyoterapi yapıyoruz. Bunu biz pazartesiden cumartesiye yapıyoruz. Bunu tatilde de olsak yapıyoruz. Radyoterapi yapıyor. Güzel bir gün olsun. Güzel bir cumartesi günü olsun. Güzel bir program olsun. Efendim Trimero'da olan, Trimero'da olanlara. Hatta Trimero'yu da geçtim. 4, 5, 6, 7 bayram tatili yapanlara. Bayram tatilinin üzerine bir de cuma işte cuma, cumartesi, pazar, pazartesi koyanlara. Pazartesi de tatil çünkü. Herkese günaydınlar. Pazartesi de mağazalar kapalı. Tüm Yunanistan genelinde dükkanlar kapalı pazartesi de.

Hadi günaydın mesajlarıyla başlayalım. Başlayalım sevgili dostlarım. Haydi gelsin günaydın mesajları da. Niye bunlar böyle buradan böyle çıkmış? Taner Rüke sevgiler saygılar. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Hasan Kaşıkçı abime günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, hoş geldin. Güzel bir hafta sonu olsun. Adem Ömer abi günaydın. Gürkan nerede kaldın? Hayırlı işler, hayırlı yayınlar derim demiş. Adem abi günaydınlar, günaydınlar. Adem Ömer günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Ahmet Ali Kalfa Pastanesi açıldı bugün. Pazar pazartesi de açık onlar zannediyorum. Pazartesi açık mısınız? Açıksınız galiba. Kalfa Pastanesi'ne günaydınlar. Tatlıyı tatlı konuşturan pastaneye günaydınlar. 3 gün kapalıydılar. 3 gün göz açıp kapayana kadar geçiyor. Güzel geçirmişsiniz. Aile yemekleri falan gördüm şimdi Facebook'ta. Bayramlar zaten bayram onu gerektirir. Ailenizde olacaksınız, sevdiklerinizde olacaksınız. Küsenler barışacak. Çok klasik bir şey ama küsenler barışmıyor bayramlarda maalesef. Ben bayram küs olup da bayramda barışanı pek görmedim. Siz gördünüz mü? Ben görmedim şahsen. Yine enfes lokumlarıyla, yine enfes lezzetleriyle Kalfa Pastanesi hizmetinizde. Osman abi günaydın. Osman abim evde mi, evde mi? Gürkan abi selamlar, iyi yayınlar. Benden Kurcalı gençlerine Pandora'dan Kafijem... Ne yazıyorsunuz siz be ya? Pandora'dan Kafije... Magnefeş de bu akşamki deveye tüm Batı Trakya halkını bekliyoruz demişler Rıdvan Kurcalı. Pandora'dan Kafije Magnefeş de var. Şu hayda amine. Anlatır mı? Hindu. Ay. Ne diyorsun be Rıdvan? He? Bu Pandora'yı Kafije Magnefeş de ne demek onları anlamadım. Kurcalı deve eğlencesi. Bu akşam sevgili dostlar geleneksel deve emri eğlencesi. Günaydın Gürkan, kolay gelsin, terapiler olsun demiş Turan abim. Günaydın Turan abi, günaydın Zülfiye Yılmaz. Belçika'ya günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar.

Max Tay'dan Max Yoğurt, Max Salata çeşitleri, Maksimum Lezzet. Minimum fiyat, bu mesaj hattına niye giremiyorum ben bugün? Aa. Mari ben bu mesaj hattına niye giremiyorum bugün? Masaj hattına giremiyorum. Olsun, bir günde giremeyelim mesaj hattına. Siyah bir şey göndermiş. Makamda otururken herkes itibar görür. Üzgünüz, bu içeriye şu anda ulaşılamıyor diyor. Redvan, akşamdan kalmasın galiba arkadaşım. Ha? Aa, sildi, gönderdi, sildi gönderdiğini. Redvan, akşamdan mı kaldın sen kurcal? Ne oldu? He? Pandora'dan kahpişeye, magnefişeye, o akşamı haştüre demiş. Oradan anlamadım, bir şey göndermiş, onu da sildi şimdi. Redvan, şarkı ismi o bura, anlamadın mı? Pandora şarkıcı demiş İrfan. Anlamadı mı? Manaskan Pandora o. Sabuk subuk şarkıcılar onlar öyle. Ben bilmeyeyim. Yollamışsın dedi lan. Pandora kafşa en mengeşit ofisyal video. Anası babası tanıyor mu bunu? Ben... Mari bu Redvan, Pandora'yı anasını basın tanıyorum, kim bu? Ben o kadar mı paranız az mıydı ki? Bu Pandora'nın kahve şeye, mam şeye, bu Alvanita'ya mı verdiniz parayı? Bana verseydiniz ben daha çok insan çekecektim orayı. Ben giyecektim, allı pullu giyecektim, şakır şakır şakır şakır. Allı pullu şeylerimiz, Trakya'nın Zeki Müreğmin, gidin Pandora'nın kahve şeyi de çağırın. Kim bu? Allah sizi bildiği gibi yapsın. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Redvan, yanlış oldu. Erken uyanmak yaramadı bana demiş Redvan. Bana yaradı mı sanki? Çaldırdın sen bunu veya demiş İrfan. Yolla bakayım be. Yolla bakayım. Linkini yolla. Beraber kahve içerdik dün abi demiş. Tabii çok önemli bir sanatçı o. Herkesin bildiği, herkesin sevdiği bu önemli sanatçıyı. Ve kahve içmek çok önemli. Çok önemli değil mi? Heyecan kapladı seni bütün her yerini değil mi? Pandora'dan kahve içerken. Ben Redvan, yolla bakayım şarkının linkini. Ay nasıl merak ettim. Ay nasıl meraklar içerisinde. Büyük sanatçı, büyük sanatçı. Pandora'nın kaşmeri. Kaşmerinin Pandora'sı. Pandora'nın kutusu. Açılsın Pandora'nın kutusu. Açılsın Pandora'nın kutusu, açılsın. Halil Nurfer, Hacı Hüseyin Kalimero, Ekrem abi, Nurşen abla günaydın, Hüseyin Bircan günaydın, Erkan Nurcan günaydın, Halil Belgin Esin günaydın, Selçuk Bekir Dobro Utro, Nebdevli Hüseyin Agam günaydınlar, Bülent Yusuf günaydın, Ümit Hatice Bayramalı, Ümit'in sarılarına günaydınlar, domatesler, biberler, patlıcanlar, efendim toptan ve perakende satış, Panfura Ambarköy'de sizleri bekliyorlar. Çok güzel bir sezon geçiriyorlar. Çok beğeniliyor onların fileleri. Aşılı ve aşısız. Toptan ve perakende satışlar. Aynur, pardon Ayla Mert, Mehmet. Ayistan Tanyolu. Taner Hasan günaydınlar. Sevin Boğazlı günaydın. Sofia Dodolu, Dondulu. Ayistan Tanyolu. Taner Hasan günaydınlar. Sevin Boğazlı günaydın. Sofia Dodolu.

Hadi bakalım. Bas gaz aşkım, bas gaza. Bas gaz aşkım, bas gaza. Bas gaza.

Hakan uyandın mı Hakan? Kurkan ve Cüneyt uyandı mı Hakan, uyandın mı Hakan Bozali? Hatice ablam günaydınlar. Çok güzel bir hafta sonu olsun. Gürkan efendi kurban bayramı mübarek olsun demiş. Emre Semerci uyan Emre sabah oldu. Uyan Emre sabah oldu. Uyan uyan. Uyan uyan. Sabah oldu.

sabah. Ay, midem yanıyor sabah sabah. Dün burada bir krep yedim. Krepe mi kotopulu. İçinde tavuk vardı, salata kipuru, bu kolay salata kipuru. Mayonezleri falan doldurmuşlar krebin içine, doldurmuşlar krebin içine. Akşam bütün gece midem yandı. Allah billah.

Ama kahvenin yanına suyu şişeden getiriyorlar. Plastik şişede bardak yok. Vallahi billahi burada taş yüzde öyle herhalde. Ama bizden gidip oturduğunda bir yere bir mekana, bir de bir turistik mekan denizin kenarında. Şaşırdım. Kızan geldi lak diye koydu önümüze şeyi. Su şişesini koydu lak diye önümüze. Vallahi billahi şaşırdım kaldım. Bardak getirmedi. Dün de ünlü olmak da zor. Dün de yemeğe gittim programdan sonra. Yan tarafımda genç bir çift oturuyor. Ben onları Yunanlı zannettim, ne bileyim. Zaten adamlı gözlükleri var. Hiç çıkarmadı gözlerini, göremedim hiç galiba. Çıkarmadım. Sonra onun karşısındaki kızcağız dedi, Gürkan abi dedi. Aa, dedim, burada taş yüzde mi buldunuz beni? Öyle demedim. Annem dedi. Gürkan da taş yüzde. Teşini program yapıyor. Programdan sonra dışarı çıkacakmış. Gürkan'ı görürseniz fotoğraf çektirin, bana gönderin falan dedi. Dedim ya, annesine demiş. Bak unuttum yalnız adını dinleyicimizin. Annesine Sevim ablaya demiş. Sevim abla annesi. Anneciğim demiş, Konca gidip taş yüzde demiş. Gürkan nesne olduğuna nerede rastlayacağım ben? O demiş, zenginlerin gittiği yerde gider yemek yer. O demiş, tostçularda döner yemez. Ama beni tostçuda döner yerken gördü. Bir döner yedim, döner mi yedi beni yedi, ben bir döneri yedim bilmiyorum. Bir Arap kipita da yedim döneri. Herhalde Arap kipita mum yanaşmıştı. En azından 3 aylık vardı, yemin ederim. Kattır kutur yürürken parçalandı pita. Tavuk kuru, tavuk döneri. 2 gün önceden mi ne kalmış? Vallahi billahi öyle. Ondan sonra... Benim üzerimde ayıcıklı kazan vardı. Dokuma işi, halı ayıcık. Ondan fotoğraf çektirdik, gönderdik Sevim ablaya. Sevim abla burada mı? Mesut kalktı mı? Gürkan selamlar demiş. Adem, ben Mesut'un bekçisi miyim? Mesut'un kalkması yatması benden zor oluyor. Ha bayım. Yaz YouTube adını be. Ne yapacağız link? İşimiz gücümüz var demiş İrfan Kaya. Seni peserek seni. Ay pardon, seni. Ay, bipe basmayı unutmuşum.

Arablık mı yedin sen, bildiğin şeyi yesene demiş İrfan. Öyle ya canım sen, bilmeyeyim. Arablık yedim. Yesene sen pita. Pito giro. Ah yesin.

Hayır, insanların şüphesi de olsa arabamı görüyorlar, geliyorlar akşam gene gelen gelene. Bilmem. Bütün gün önce de buraya gelmişiz, gece buraya gelmiş. Benim hayır dediler, arabanı gördük, Gürkan Nesinoğlu yazıyor. Kesin dediler, emin olduk sen olduğundan.

Andorra, Albania. Apo t'in Andorra të ferate? Apo t'in Andorra njerë safti? Dhe më kajmë qokë merak ettim. Koyalım kahveleri yapılsın. Kim nereye söyleyeceğim şimdi? Kavşağı hemen mengecet kavşağı kahve pişiyor fincanda. Olmuş konyak mı içtin? Aa konyak mı içtin? İçtiğimiz konyak mezesi kaymak. Sen kimin yarisin yavrum? Her yanın oynak. Oo her yanın oynak. Türkçe şarkı almış. Kendi dilinde söylemiş karı. Hırsız. Allah seni. Aa, bir de bu bayağı karçana. Ay nasıl yanakları içine doğru çekiyor. Çirkin de bu. Çirkin. Abi biz bunu getirmeyeceğiz abi. Bizim şarkıcılar Srakiotiko demiş Rıdvan. Getirmeyeceğiniz de niye sabah sabah ben bunu yollayasın be? Rıdvan sen ne aldın arkadaşım? Bu Rıdvan sen tipiniz kezemez deriz refile. Ay yarabbim daha programa başlamadım. Bütün aklım aldılar beni. He refile. Allah'ım yarabbim seyyam. Günaydın iyi bir gün diliyorum demiş. Sevcen Yümenen'im ablama günaydınlar. Allah ömrünü artırsın. Güldürdün beni Gürkan valla demiş Adem. Adem abi. Adem abi. Bugün benim doğum günüm. Bütün güzel şarkılar bana gelsin. Kolay gelsin sana demiş Sevcem Güven ablamın. Doğum günü kutlu olsun. Tanice mutlu, hayırlı, güzel yılların olsun inşallah. Hasan'la bu da form. Hasan günaydın. Hasan günaydın. Emre Semerci. Kimle yemeğe gittin dün demiş. Ben 3 kişi gittik yemeğe. Biz 3 kişiyiz burada.

0: Bilemedin Hasan, bilemedin Hasan, bilemedin. Sen Osman bir de Fofiko demiş, bilemedin Emre, sen de bilemedin. Sen de bilemedin Emre. Deneni ya, bir sen bir de Arap işte demiş İrfan. Kaya.
1: Sabah sabah erken başlarlar gelmeye gene bunlar be. Ligmena, Haptap, Perletere.

Şimdi Özat bildiği kaç kişi kimlerle gittiğimi. Ben keyfim ve kahyası. Yaşa Özat, dile benden ne dilersen. Günaydın Özat, günaydın Özat. Bana da gelsin Bursalı mısın Kadifeli gelin Arnavutça demiş Hasan abi. Türkçesi anamıza mı söveye be? Türkçesi aramıza mı söveye? 2017'lerde sen çaldırttırdın bunu her sabah demiş Rıdvan Kurcalı. Hayır efendim, hiçbir zaman hiç öyle 2017'lerde öyle bir şey çaldırmadım ben. Bana iftira kuru iftira atmayın. 2017-2026-27 10 sene geçmiş, ben daha dün ne yediğimi hatırlayamadım. Arabik yedim dün. Kuru kuru bir arabik yedim.

0: Yakup Hasanoğlu taş yüze karşı video göndermiş bana. Fener'de misin? Neredesin? Günaydın. Bunu aldın herhalde sen. Nasıl dinletmedin demiş İrfan. 2017'de mi dinletirdin bu şarkıyı Allah aşkına? 2017'de. Şaşkın mısın nesin demiş. Alzheimer'ım, Alzheimer. Manyaklar sizi. Susun bakayım hepiniz. Füsun Hanım günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.
1: Bir su içtim pınardan yavrum.

0: konyak mı içtin? Ah konyak mı içtin?
1: İçtiğimiz konyak.
0: Senesini bilmem ama çok dinlettin diyor İrfan.
1: Sen kimin yarısın güzel, her yanın oyna.
0: Kırmızı çizgilerimiz belli, her zaman bizi bilen bilir, bilmeyen de kendisi bilir. Sözüm meclisten dışarı, kolay gelsin, tekrardan iyi yayınlar diyorum. Herkese selamlar, saygılar demiş Hasan abim. Bizim işimiz de şaka Hasan abi. Onu da ben. İşimiz şaka olsun. Müzeyen Sener number one. Hoppa. Günaydın ablam, güzel bir hafta sonu diliyorum demiş Aynur ablama. Günaydınlar abime, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar Almanya'ya, günaydınlar Almanya'ya, günaydınlar. Günaydın Aysun. Günaydın Kutsal Cumartesi'den, sen keyfin ve kahyası demiş. Aynen öyle. Ben keyfin ve kahyası. Biz üç kişiydik. Sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum herkes için. Kocaman öpüyorum herkesi demiş Özat. Şarkı markı istemiyor. Emre bilseydi hemen şarkı isteyecekti. Bak, bak benim aziz dinleyicilerim nasıl bak beni üzmüyorlar. Oh Allah. Rıfat Marketler sevgili dostlarım, bayram boyunca aşağıdan yukarıdan indirimli fiyatlarıyla, harika ürünleriyle marketçilik aranında fark yaratıyor Rıfat Market. Rıfat Marketler. Taşyüz'e ne feneri bak açık, fenerden Taşyüz bu kadar yakından mı görünüyor demiş. Ne bileyim bayağı, neresi burası? Nerede tutuyorsunuz balık, neresi burası, keramati mi? Ama sanki ben açtım baktım videoyu. Hepsine bakmaya kalsam açsam hepsini. Oho, Bursa'nın. Bursa'nın. Susun bakayım şimdi. Rıfat Market diyeyim buradan ben. Bursa'nın ufak tefek taşları. Rıfat Marketler'de çok güzel kalido pita mi pagoto var. 4,5 euro sevgili dostlarım. Kadayıfi mi pagoto var. 4,5 euro. 4,5 hem de Yunan malı zirme psaknon. Sokalato pitame pagoto krema. 4,5. 5 kilogram Rizi Karolin 6,5 kilogram fiyatı. 4 tane kis 110 gram 1,90. 4 çarpı 30 gram lakta 2,5 euro. Zomos Kotas 12 adet 1,5 euro. Lipton çay hem şeftalili piç hem de limonlu 2,90 6 tanesi. Lipton ve Omo 28 kullanımlık 2,90 sevgili dostlarım. Rıfat Marketler'de yeni açılan şubesi Kurcalı'nın gururu Rıfat Market Bursa'nın. Bursa'nın ufak tefek taşları. Kabala suları, bak ne videolar yollayacağım. Daha sonra sana demiş Yakup. Nasıl videolar yollayacağım? Çıplak çıplak. Çıplaklar kampı mı orası?
2: Bir omuza saçları, bir omuzda. Bir omuza saçları.
0: Sazan balı mı yollayacaksın? Tuzlu su sazanı mı? Günaydın Gürkan abi. Kurban bayramı mübarek olsun demiş İlyas Meryem. Kalimera uyandın mı? Günaydın, sen de mübarek olsun.
2: Kolkola gezelim.
0: Ella tane. Ella yaşayan efsane.

0: Yalnız bacak yomuzlar ki nasıl olacak Bay Yakup? He?
1: Siz... Çok güzel.
0: Siz orada üç erkeksiniz. Kimin bacakları kimin omuzunda olacak? He? Bu sarışın olan mısın Yakup? Sen misin? Sazanı nereden biliyorsun sen böyle bir iş? Kimsin Bartim? Sen kimsin be? Arkadaş ekle. Benim arkadaşım bile değilsin. Sen kimsin be? Neredesin sen? Gidiyor yeni izler. Tancu mancu bir arkadaşım.

0: Efendim, satılık bir arsa var. Ayazma köyünde toplam 361 metrekare arsa satılık. İçinde 20 metrekare bir evcez var. Bir odacık var. İnşaat yapabilirsiniz. Bütün izinleri aldınız. Elektriği var, suyu var, her şeyi var. İsterseniz prokat ev yapın içine. Arsanın içine yapılır zaten. Prokat ev dışına yapılmaz. Üç tarafı yolla çevrilim. Çok böyle güzel, ferah bir alanda Ayazma köyünde. Bu arsanın fiyatını merak ediyorsanız, detaylarını konuşmak istiyorsanız bana telefon numarasını bana sorabilirsiniz. Ne yapıyoruz? Mikropları hayatımızdan söktürüp atacağız. Anacını sattı mı mikroplarını ya? Anacını sattı mı mikroplarını ya? Ya sultane. Yeter be, Artlim, öğrenemedin, hep soruyorum ben kimim diye. Bir öğrenemedin. İki şişe mastika bastırırsak beraber bir ömür unutamayacağım. Unutamayacaksın beni demiş Yakup Hodri Bey'den. Ne zaman, nerede? Nerede bastıralım, ne zaman? Daha önce de mi sorduydum? Sorduydum galiba. Ne yapayım be ya? Dünya kadar dinleyici var, unutuyorum. Ne yapayım? Ne yapayım? Demek ki gözüme parlamadı sorduğuma göre. Gözüme parlasaydın sormaz, unutmazdım seni. Demek ki parlamadın gözüme. Ahmet Muzaffer abi, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Elare, adaların seksi şempanzesi, günaydın bakayım demiş İlhan. Baba niye bana şempanze diyesin sen? Abla nasıl nickname buldun sen bana be? Sana bağlı Free, belli değil, yarın da giderim, yaz sonunda da giderim demiş Taner. Ha, kaç orada be. Sabah sabah bütün deliler buraya toplanmış. Günaydın Gürkan kardeş, keyfiniz yerinde inşallah, iyi yayınlar demiş. Enver abim hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Gürkan kardeşim, geçen de bir arkadaşım ile tatlı münakaşa ettik. Ben endaze ölçü birimi manifatura dükkanları falan kullanıyor. O inanmıyor bir türlü bu. Hey 15'li şarkı da geçen onu anladığı işe en tazesi onun aldı. Fikri hep tazelerde, aklı fikri hep tazelerde arkadaşımın demiş Hasan. Tazem Hasan abi. Tazem, sende gözüm var. Ağla bir de söz var Yunanca. Griyakota hikitosu bu niye? Sence hangisi doğru? Sen bir an önce ayarla randevuyu. Batı Trakya'nın Zeki Müren'i. Tez aldım engazesi 17'ye. Senin dostun koydu benim adımı. Ya. Hiç daha önce aklımda yoktu. Batı Trakya'nın Zeki Müren'iyim ben. Batı Trakya'nın Zeki Müren'iyim ben. Bu zindeliğimi niye borçluyum biliyor musunuz? Ha? Ha? Zeki Müren'in kendi sesinden dinleteyim. Aynen onun yaptıklarını harfiyen uyguluyorum. Ha? Her sabah, her sabah, her sabah, her gün neler yapıyor? Merak ediyorsunuz değil mi şimdi siz, biz ünlüler her gün neler yapıyoruz her sabah? Efendim şimdi sabah. Bak.
1: Efendim çok az uyuyorum. 4 saat uyku bana yetiyor. Kahvaltı etmiyorum. Sabah jimnastiği yapıyorum. Ev idmanlarına önem veriyorum. Pedal çeviriyorum. Kürek çekiyorum. Ve bel kemeriyle masaj yapıyorum efendim. Öğle yemeğinde rejim yemeği yiyorum. Yani özel hazırlanmış perhiz yemekleri. Bazen video seyrediyorum. Kendi filmlerimi seyretmek çok hoşuma gidiyor. Ondan sonra da herkes gibi ilaçlarımı alıp yatıyorum.
0: Ben de öyle yapıyorum efendim. Kendi filmlerimi seyretmek çok hoşuma gidiyor. Başrolde ben. Ne filmlerim var, ne filmlerim var, ne filmlerim var. Vereyim mi? OnlyFans adresi mi? He? Bastırın parayı görün filmlerimi, bastırın parayı görün filmlerimi. OnlyFans. OnlyFans'ta. Ne bile, ne filmler çevireyim, ne videolarım var, ne videolarım var bir görseniz. Hello baby, ne yapıyorsun kan demiş Gürcan Sarı. Senin ne işin var cumartesi günü programda be? He? İşin var senin cumartesi günü programda. Gökmen'in tavernası biz çok seviyoruz. Gökmen'in tavernasına sık sık topluyoruz. Toplanıyoruz çünkü orada hem çok güzel balık hem harika kalamar karides yiyoruz. Tereyağı da karides muhteşem. tavsiye ederim. Hem uygun fiyata yiyoruz hem de kendi mekanımız, kendi evimiz gibi kullanıyoruz. Bağırıyoruz, çağırıyoruz, şarkı söylüyoruz, karaoke yapıyoruz, maraoke yapıyoruz. Her şeyi yapıyoruz orada. Gökmen'in tavernası. Pazartesi günleri dışında her gün açık. Visto Niza sevgili dostlarım. Visto Niza. Yasuköy'ün merkezinde hizmetinizde. Bir sponsor daha tanıtayım, ondan sonra bırakacağım. MK Rentekar. Araba kiralamak için MK Rentekar. mk-rentekar.com. MK Rentekar Instagram. MK Rentekar Facebook adresi. Yahya Bey'den Semen'e giderken MK Rentekar. Günlük, haftalık, aylık araç kiralama. MK Rentekar. MK Rentekar. Çalışıyoruz bugün demiş Gürdal. Oh, oh sevindim. Faik Tuzacı, sen bunlardan hiçbirini yapmıyorsun. Ne alaka demiş, günaydın demiş. Aydın Mehmet Kalimera Skeçeli demiş. Bulgaristan'dan bir program, bir fotoğraf göndermiş. Zeki Müren, bir bayram mesajı var. Belki de sanatçılar arasında bugüne kadar duyduğum en güzel bayram tebriği demiş Hasan abi. Ya

Tabii bazıları bana nonoş demek için, oynak demek için, yumuşak demek için onu söylediler. Ama döndü dolandı bumerang gibi kentlerini buldu. Ya onların el alanı versin onların.

0: geliyor.
1: Ha seni dünkü bahçıvan öpsün demiş Gürdel Salih. Adam dedi istediğin kadar kal dedi evin sahibi. Bugün saat 11'de normalde 10.30'da çıkmam gerekiyor. Çıkmamız gerekiyor. Çünkü başka misafirler gelecekmiş saat 3'te. Yani evi kiralayanlar varmış. Adam ben dün aradı temizlik için dedim ya. Ego dedim demosyograf ozim evi. Dedim kan ve bombi dedim. Mian yora telyonu. Saat 1'den sonra temizlik için kadın gidecek dedi. Temizlikçi ne yapayım ben dedim. Her neyse. Sonra beni dışarıda gördü. Arabaya binerken eşiyle beraber gördüler dün. Vay bir hürmet bir hürmet bana. Gürkan tikane tetik kariz. Bir hürmet bana dedi. Boris Nafigis ot yora ses. Ot yora seliz dedi. Vay vay vay görmüşlerdir. Vol volan biri bir gazeteciyim dedim ya demişlerdir bu. Bunun demişlerdi diline düşmeyelim. Çoktan düştüler dilime halbuki.

Bursa'ya gelirsen seni götüreceğim Zeki Müren'in mezarına, iki Fatiha okursun demiş Taner. O Atilla Tahsin gitmiş benim yerime okumuş bile Fatiha'ları, fotoğrafını gönderdi bana. Hem de bayramda, bayramın birinci günü. Hem iki Fatiha niye okuyacağım he? Bir Fatiha 3 elham, bir Fatiha 3 elham okuyor. Bu zamanda tabiata güvenir. 3 vallahi bir Fatiha 3 kul vallahi okuyorum. Dur. Sana bir of. Önerim olacak. Hayda uyanamadım. Mikroplara. Zeki Müren diye çifte mi okuyayım?

İyi mi? Bursalı mısın kadifeli gelin ama yabancı versiyonunu çaldığım bir kadın okuyordu. Onu gönderebilirsen çok sevinirim. Mesajlarımı da geç okumaya başladın demiş. Cemil Molla Osman Baba. Cemil'cim göremiyorum. Dün görmediğim bir sürü mesaj kalmış. Vallahi billahi kasten yapmıyorum. Mutlu Hüseyin Kalimera demiş. Kalimera mutlu posisi agorumu. Kalaysa Reyhan Mehmet. Günaydın iyi hafta sonları dilerim demiş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın. Günaydınlar. Ama sen zurna gibi dimdik ayakta durdun. Kimse yıkamadı seni. Batrakya'nın seküvereni. Gürkan nesi ne oldu demiş. Emre Semenci benzetmeye bak zurna gibi ayakta durdun demiş. Seda senin şarkısını çalacağım düşmanlara. Seda ablanın şarkısı geliyor birazdan. Yepyeni şarkı biliyorsunuz. Düşmanlara göndereceğim. Günaydın güzel bir hafta sonu olsun demiş Sevim abla. Sevim abla. Gönderdi mi? Kızın fotoğrafı. Sen Sevim ablasın değil mi Sevim abla? Vallahi bak sen onlara demişsin. Gürkan demişsin Taşlıca'da Gürkan'ı bulursunuz. Koca gidip Taşlıca'da Gürkan'ı nerede bulacağız biz demişler sana. Bak gördün mü nasıl küçük dünya bak nasıl küçük. Abi Gürkan Zeki Müren'in kim yıkadı? Erkek mi kadın mı merak ettim demiş Mutlu Hüseyin. Böyle soruları çok şey yapıyorum. Şaka bir yana hoşuma hoş değil bunlar şimdi. Allah. Zeki Müren'i yıkayan erkekti de. Senin o mahkemeyi, mahkemelik olduğun insanı kim yıkayacak? Ben onu düşünüyorum. Ya?

O dünyaya yıkanık mı gelmiş? Nasıl gideceği önemli. Evet, fotoğraf gönderdi benim kız diyor. Sevim abla, bana göndersene fotoğrafı, nasıl çıkmışım göreyim. Sevim abla, tişörtümü beğendin mi? Ha? Moşino'nun ayısı. Ben bir ayı, Moşino bir ayı. Moşino'nun ayısı.

0: Demedim bu arada ne Zeki Müren, ne Zeki Müren diyorum, ne şey var, ne sivrisinek var, ne sivrisinek var, ne sivrisinek var burada Taşlıca'da da. Yediler. Allah, dışarıda insanı yiyor sivrisinekler.
1: Allah beraberce sıhhatle, huzurla ve güzel yarınlarla ulaşırız. Dileğim bu hepiniz için. Her zaman olduğu gibi en engin sevgilerim, en derin saygılarım yine sizler için efendim. Var olun, sağ olun efendim. En güzel temennilerimi lütfen kabul buyurunuz. Saygılarımla.
0: İyi bayramlar.
1: Daha nice bayramlara inşallah beraber.

0: Vay ne çirkin şortum, ne çirkin çıkmış. Ay ayaklarım nasıl çarpık çıkmış. Var nasıl şort öyle o.
1: Esmerim biçim biçim. Esmerim biçim.
0: Sevim abla, vay ne güldüm kendime, vay ne güldüm kendime, ne güldüm. Nasıl şort öyle be. Bu arada dün bir rüzgar vardı, bir rüzgar vardı. Nasıl bir deli rüzgar vardı. Masadan peçetleri, masa örtüleri haldır huldur aldı gitti rüzgar buraya. Ay hiç güleceğim yoktu. Vay bana hiç yakışmıyor kısa şort, sakın be burada bir daha çıkmayayım. Vay Kalimero demiş Halil. Günaydın, hayırlı programlar var. Traktör kiviler için Üniversal 45 beygir demiş. Nasıl cümle, devrik cümleler kuruyorsun be Mesut sen. Günaydın, hayırlı programlar var. Traktör kiviler için Üniversal 45 beygir var. Traktör. Var traktör kiviler için Üniversal 45 beygir. Yani demek istiyor ki kiviler için özel traktör var 45 beygirlik. Hayır, sponsorlarım bana kim kızıyor ama sponsorunu da bırakamıyorlar. Bunlar bu deli meli. Bu bizi övüyor mu sövüyor mu bize belli değil ama gene de herkes bunu diye diyorlar, ondan bırakamıyor sponsorlar, ne yapsınlar. Mesut Güraydın var traktör. Var traktör kimiler için 45 bin girin. Tam kibirlik traktör var. Mesut'ta Solis ve Kioti marka traktörler var. Efendim Mesut'ta bu traktörlere 2 yıl taksit uyguluyor. Mesut'ta var. Var traktörler için kabinler. Çok güzel kabinler var. Türk malı, Türkiye'den geliyor. Her traktöre uyuyor. Tak diye takıyorsunuz. Her traktörün modeline göre getiriyor. İçi klimalı. Dalgası da direkt olarak Radyo City'ye Gürkan'a ayarlı. Bu kadar. Mesut'ta var. Tarım makinelerinin tamirini yapar Mesut. Her türlü tarım makinelerinin, karruların, beklerinin tamirini yapıyor. Bayağı trakör kahvesinin karşısında. Mesut. Yaşa Mesut, yaşa traktör ama yaşa Mesut. Abi sen budala mısın? Aşağı şort yukarı ayıcıklı futer. Dün mana bulurdun, akşamsa sen öyle giyinmişsin diyor Emre. Deli misin nesin? Ayıcıklı futer değil, ayıcıklı kısa kollu tişört o. Güzel çıkmışsınız, nereden buldun o ayıcıklı tişörtü? Evet, şortta kızan şortu gibi demiş. Emre Sevim abla. Umarım dünyanın parasını verdin ben ona Sevim abla. Moşin o. Sevim, moşin o, sor bak senin kız bilir markadan. Bak kaç para o tişört biliyor musun? Nereden buldun? Beğenemedin mi benim moşin o tişörtümü? Ha?

0: sanat traktörü köfte ısmarlayacağım diyor Mesut. Ama bir köfteye traktörü satacağım olsa da satmam. Bir traktöre mi satacağım köfteyi? Var kulaklık İskeçe gümücü ne? İyi yayınlar, günaydın demiş Şener.
1: Hadi gari.
0: Hadi gari.
1: Aman.
0: Aman. Aman hadi gari. Var kulaklık Şener'de. Yılların tecrübesiyle Şener nerede?
1: Yandan.
0: Yandan. Alttan üstten. Hadi gari. Şener Honda Center'ın karşısındaki yolda 2531027 numaralı telefonda. Her şeyi unutuyorum, Şener'in numarasını unutmuyorum. Valla bak nasıl kazındıysa beynime. Yıllardan beri, yıllardan beri. Ve İskeçe'de var kulaklık, çok güzel kulaklıklar var. İskeçe'de Zarakis'in karşısındadır. İskeçe'deki ismi en iskisidir, en iskisidir. Tamam mı? Kulaklık için, işletme cihazı için Şener'i seçin. Kulağı az duyanlar, kulağı iyi duymayanlar var. Ne diye bu kızlar diyenler. Gurbetteki dostlarıma gönderiyorum bu şarkıyı da. Gideceğim gurbetendir. Ya dönülür, ya dönülür, ya dönülmez. Şimdi sevgili dostlarım. Mac Catering sabah saatlerinde çorba çeşitleri. Saat 11'den sonra ev yemekleri Mac Catering'de. Mustafa Ali Çavuş ve ekibinde. Mac Catering 800 menü ve üzerinde aldığınızda düğünleriniz, etkinlikleriniz için özel indirimler, şok fiyatlar yapıyor ve özel sıcacık kaplarda özel olarak geliyor yemekler sıcacık. Mac Catering farkıyla sizlere sunuluyor sevgili dostlar. Ve Mac Catering... Gümüşün içinde olanlar, yaşlı olanlara da Gümüşün içinde yemek servisi var. Borfresh, Borfresh Griş olarak Instagram'da bulun, takip edin Borfresh'i. Borfresh'in asitli içecekleri mis gibi kokulu. Borfresh, Borfresh harika. Borfresh 10 numara 5 yıldız sevgili dostlarım. Borfresh ürünleri Evros'tan ta Rodop'a kadar her yerde, bütün bakkal ve marketlerde. Trakya yufka Rıdvan Feyz şekerim. Hatırlatsana saat 9'u geçti de yesin. Rıdvan Feyz Trakya yufka. Rodop'indeki bütün bakkal ve marketlerde, bayramlarınız, özel günleriniz, misafirleriniz geldiğinde gidin Trakya yufkayla börek yapın. Çok güzel olduğunu, çok mükemmel olduğunu göreceksiniz, fark edeceksiniz sevgili dostlar. Akşam karşımızdaki otelde şey vardı, eğlence Yunan gecesi vardı. Elindeki Vladia, Toglendi'de bir oynadım, bir oynadım, bir oynadım. Aklımda çok güzel çalıp çok güzel söylerdi. NBA sevgin, günaydın Gürkan, iyi Gürkan abi, iyi tarafler derim demiş. Yılmaz Kasım, günaydın yayınlar Gürkan demiş. Aliye Murat, gün aydın, kozluzluk kepirden haşlama yolla Bülent ablama kolay gelsin demiş. Aliye Murat, haşlama yollanlara kozluk kepire günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, kolay gelsin.

bulunmaz. Ana perde ne kocaman örümcek var perdede. Benim derdimin ilacı, benim. Ay ne güzel yürüyor perdede örümcek. Sabri abi günaydın. Hayşin servis gel ilaçla burayı. Elinden.

Hasan Hijyen Servis, Batrakya'nın hijyeni için. Evinizin, dükkanınızın, iş yerinizin ilaçlanma hizmetleri için, örümceksiz, böceksiz, yılansız bir hayat için hijyen servisi seçin sevgili dostlarım. Fatih'le karşı karşıya, Fatih de Hasan'ın karşısında döşeme işleri, koltuk kaplamaları, koltuk döşemeleri, derya, arabaların kumaş kaplamaları, kumaş döşemeleri, derya, en uygun fiyatlarla denememize gerek var mı? Yok. Doldur ver içeyimse. Mekke Trengi'nin olduğu yerde ikisi de karşı karşıya. Hilmi Şerif, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin.

0: Sen kimsin? Sen çok alçak bir adamsın. Çok alçak. İnsanlara benden aşağı vuracak kadar. Senin akıl hocalarını da biliyorum. Hepsini çıkarayım. Oğlum ayağınızı denk alacaksınız. Herkes ayağını denk alacak. Öyle kolay değil bu memleket.
1: Hasan!
0: Herkesin hesabını sor.
1: Örümcenin videosunu seçtim, çektim sana yollayayım Hasan. Gör bakalım nasıl örümce, ona göre gel ilaçla.
0: Çalışıp kraliçe gibi yaşamaya çalışan. Ne yaptınız lan siz? Ne yaptınız?
1: Ne yaptınız lan? Ne ayaksınız lan siz? Ha? Ne ayaksınız lan siz?
0: Senin akıl hocalarını da biliyorum. Hepsini çıkar.

0: bildiğin kafa sıçan şerefsiz adamlar sizi ya. Kadırgalı Seda.
1: Gel.
0: Aynı anne, benim gibi huysuz.
2: Merak etme.
0: O da leksika sarayı Seda. Yıkamaz. Yıkamaz anam.
1: Babaları gelsin.
0: Babaları gelsin.
1: Giderek
0: hepsi birden toptan gelsin. Ahmet kardeş günaydın. Junior'um günaydın. İlyas'ıma afiyet olsun.

Sinem Bayramı'na günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Günaydın, kolay gelsin. Hala Tasoz'da mısın diyor Perihan. Evet, hala Tasoz'dayım.

Milyon da babaları gelsin. Ne derdini, ne bileyim ben senin cama geldiğini, candan sevdiğini, gönül verdiğini. Agromix'e çok teşekkür ederim. Erol Agromix, züccaciye ürünleri, nalburiye ürünleri, 1000 metrekare kapalı alanda her türlü ürünü bulabiliyorsunuz. Ve sevgili dostlarım, Vitex marka boya çeşitleri, İç ve dış cephe boyaları, dış tarafında her türlü inşaat malzemesi, kumlar, çakıllar, tuğlalar, çimentolar, mimentolar, plakakiler, mulakakiler hepsini var. Plakaki var, mulakaki her yerde bulamazsınız. Kum var, mum her yerde bulamazsınız. Çakıl var, makıl her yerde bulamazsınız. Çakıl makıl, kum mum, plakaki mulakaki. Erol Agromix, Erol Agromix olarak Instagram ve Facebook'tan da bulup takip edebilirsiniz sevgili dostlar. Ve ne diyoruz? Dört mevsim aile lokantası, dört mevsimde de güzel, dört mevsimde de harika. Dört mevsim nerede sevgili dostlar? Kozluköy'de, şarıl şarıl akan, hışır hışır hışırdayan yaprakların arasında, suların arasında yemek yemenin zevki bir başka oluyor canım, bir başka oluyor. Hamdi abinin lokantası, dört mevsim. Ve kuru kahveci Nihat, Hakan'a günaydın. Tüm ekibe günaydın. Hakan'ın annesine günaydınlar, günaydınlar. Hakan abin gene nerelerde geziyor? Vallahi billahi. Ama geziyorlar ama. Vallahi billahi. Ve ne diyoruz? Şapçı kahvesi. 48 yıllık tecrübe. Nihat Kuru Kahve. Şapçı'da Etki Bankası'nın bitişinde ve Seçkin Bakkal ve marketlerde bulabiliyorsunuz. Ve aynı zamanda kendi tayinlerinde kendileri üretiyorlar sevgili dostlar. Cümleten günaydınlar, hayırlı günler, hayırlı yayınlar. Herkesin kurban bayramı mübarek olsun demiş Meşeli Güner abim. Ellerinden öperim. Hayırlı bayramlar dilerim. Bak bana ne yazmış Kurcalı gençler. Akşama geleneksel olarak düzenlediğimiz deve eğlencesinde sevgili Batrakya'nın bir numaralı radyo sunucusundan sahnede birkaç oyun havası söylemesi gecemize neşe katacaktır. Gelsene bu akşama, durmuş yapsın sana. İstanbul'da ısmarladım eley vay vay, eley vay vay, eley vay. Siz mi çalacaksınız? Kaç para verecekler? Parasız kat diye gelmem. Çünkü özel kıyafete geleceğim. Özel aldığı pulu şeyler diktireceğim. Ya. İneyim. Tepeden tırnağa. Bakım yaptıracağım. Tırnaklarımı, mırtaklarımı her yere ver. Ne ne ne ne ya ya ne derdini. İneyim. Gelsene bu akşama, gelsene. Bak şimdi taş öz değil mi ben? Taş öz değil mi ben? Bak şimdi taş özden beni getirecekler bak. İstanbul'dan ısmarladım nargileyi söyle. Niye? Şeyi de söylerim ben. Astrolistler gibi çıkacağım. İlk önce slow şarkıdan çıkacağım. Kırılsın ellerim neye yarıyor? Gençliğim gidiyor tutamıyorum. Gırgır yedigi gibi Ferem Kutman'ı kovaladıkları gibi kovalamasınlar beni sahneden. Başta topaşa tutmasınlar. Sonra ben de şey gibi Peren Kutman'ın yaptığı gibi görüntülü araban yayına çıkıyor. Yakup Hasanoğlu. Kıçımı dönüp de yiyin kıçımı dediğim. Kurcalı halkına rezil olmayalım.

tak tak tak. Yakup sen beni niye görüntü arıyorsun be? Yakup sen beni niye görüntü arıyorsun be?

tam taka taka taka taka. Güm güm raka taka. Sevgili dostlarım. Ve ne diyelim? Ha şime günaydınlar. Alüminyum demir doğrama işleri alıp PVC. Alüminyum demir doğrama, demir işleri, balkon demirleri, plastik pencereler, PVC pencereler. Angelidis'in karşısında. Eski Zamos Kars'ın olduğu yerde size hizmet vermeye devam ediyor. Sevgili dostlarım, 25 yıllık tecrübe. 25 yıllık tecrübeyle hizmet veriyor. Bana dün açardın dingil gibi canlıya, olduğu gibi canlıya aldın beni, açsana telefonu demiş Emre Semer. De bu görüntülü arıyor. Günaydın dostum demiş Hasan. Çanakkale'ye günaydınlar. Vay ne güzel, ne durgun deniz, ne durgun deniz, ne durgun deniz. Bakayım bizde de deniz durgun. Az önce bir tane balıkçı kayığı geçiyordu. Şu anda hiçbir kayık mayık tekne mekte göremiyorum denizde. Öyle durgun durgun akıyor. Durgun bir deniz var.

Ama ben kaşınsam seni ben görüntülü ararım. Sen kaşınıyor diye belki görüntülü arıyorsun. Yoksa görüntülü aradığının farkında değil misin? Cebinde yanlışlıkla mı basılmış? Cebinde parmağın mı basmış yoksa yanlışlıkla telefona? Yakup. İki tane dost. Cenaze hizmetleri ve malzemeleri. Dost cenaze hizmetleri. Her türlü cenaze hizmeti, her türlü cenaze malzemesi. Son durak kara toprak dediğimiz yerde hepimiz öleceğiz. Hepimizin gideceği yer arası sevgili asarım. Son durak kara toprak dediğimiz yerde. Hizmetinizde. Kimsenin ne zaman ne şekilde gideceği belli değil. Bazıları tatile geliyor, tatilde gidiyor hık diye. Tövbe bismillah yarabbim. Vallahi billahi akşam bir haber okudum. Benim panik atak tuttu beni. Adam 53 yaşında Halkidiki'ye tatile gitmiş. Duydunuz mu onu, bir İngiliz turist? Halkidiki'ye tatile gitmiş daha gencecik. Bir kalp ağrısı, bir adiyatesi hissetmiş. Ondan sonra otelin prosopikosunu çağırmış, demiş çok fenayım, demiş çok ağrım var. Hemen otelin anlaşmış olduğu bir özel doktor varmış. Başka türlü ne olacak, hastane hastane yok. Bizde bile adalarda bir şey olursa Allah kerim, Allah büyük. Neyse doktor gelmiş, hemen demiş ki kalp krizi geçiriyor. Çok böyle kuvvetli bir kalp krizi geçirmiş. Kalbi durmuş. Doktor özel yöntemlerle karpa yaparak, apizinotik kullanarak, Türkçesini bilmiyorum apizinotinin, adamı geri getirmiş, demiş ki tekrar gidebilir demiş. Adam tekrar gitmiş. Kalbi tekrar durmuş. Tekrar geri getirmiş. Tekrar masaj, ambulans gelmiş. Ambulans. Öyle derken Halkidiki bilmem neresinin işte hangi bacakta da bilmiyorum. Kaçıncı bacakta, orasının sağlık ocağından Selenli atmışlar adamı. Adam kurtulmuş. Hayat böyle bir şey. Ölümün nerede, ne zaman karşılaşacağını bilmiyoruz. Dost cenaze hizmetleri. Eski Esat Orhan'ın olduğu yerde sevgili dostlarım size hizmet veriyor. Tam Çukur Kahve'nin karşısında köşede iki dostun açmış oldukları cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu. Sezgin Besim, günaydın Almanya'dan kucak dolusu sevgiler Gürkan kardeşim demiş. Günaydınlar. Şimdi bir tane domates delindim. İki tane ince dilim ekmek. Biraz humus sürdüm ekmeğin arasına. İki dilimin arasına biraz da peynir koyacağım. Bu şarkı çalarken hemen yiyeceğim, tamam mı? Karnım acıktı çok. Öldüm açlıktan.

Senin uyandığını duyan dinleyiciler, tamam millet numara yapmayı bırakın, patron geldi. Canlı yayında hadi bakalım toplanın, keyifli vakitler, günaydın abim, kolay gelsin demiş Nurgül. He? Sen bugün sponsor musun ben Nurgül? Peça sponsor mu bugün Peça? Vallahi burada kendi yazılarımı çıkaramıyorum. Sponsorsun galiba. Peça mı yazıyor, paça mı yazıyor? Burada bir şey yazıyor ama. Bu seneki turistlerin işi de kolay değil, işi de kolay değil. Dün bir tanesi Zakintos'ta uçurumdan düştü. Bu sabah Halkidiki'deki malları, nalları dikti. Kendine dikkat, bir haberde Tasos'dan almayalım, tövbe bismillah demiş Nida. Dikmemiş bana, adamı kurtarmışlar. İngiliz turist. O taşlardan düşen kızan kendi eceline gitmiş o manyak. Tırmaş olacak. Orası yamaçta çam ağaçları varmış. Çam ağaçlarına takılmış. Yoksa orası acayip bir uçurum. Yani orasını Nida bir görsen. Yani orası 100 metre falan vardır ya. Belki daha fazla. Allah bile. Ya oraya düştün mü gittin yani. Kızanın verilmiş sadakası varmış Amerikan kızanın.

0: olsun.
1: Hasan böcekler yiyecek seni diyor. Gel ilaçla. Gel ilaçla. Ya hiç korkmam ki. Kim korkar böcekten? Kim korkar böcekten? Korkacağım be.

şimdi canım tatlı bir şeyler istiyor. Çabucak yuttum bir domates. Bir gidelim ekmek. Peynir.

Ayşe Mertoğlu açmadı galiba dükkanı. Dükkan köşe esnaf Ayşe. Daha bayram yapıyor galiba Hüseyin abi, Ayşe abla ha? Silogin mağazası. 1984 yılından beri süslemede söz sahibi.

0: Zamokas ikinci arabanın adresi. Chris ve Botti'nin karşısında Zamokas. Size hizmet vermeye devam ediyor sevgili dostlarım. İkinci arabada Zamokas diyelim. Ödeme kolaylıklarıyla yurt dışından özel olarak araba getirtiyor sizin için isterseniz. Gümrük işlemlerini de ayarlıyor. Ve Silogi mağazasının olduğu yerde Hüseyin abi, Kiryakos'tan Diyakali, Mera, Kalos, Sabato, Kiryako, Kalos, Sabato, Kiryako, Deftera. Pazartesi günde kapalı. Taşyüze gitmenize gerek yok ceviz tatlısı almak için. Kiryakos'tan Diyalasını yapıyor. İyisini, güzelini yapıyor. Kendi elleriyle yapıyor. Likatu Kutalyu deyince de Kostandino, çünkü kendi elleriyle yapıyor. Reçelleri ve taş yüz karizakisini muhteşem yapıyor. Kızanın verilmiş sadakası var mı? Sen tatile giderken verdin mi sadakalarını? Hiç ne bileyim ondan iki kere dikkat et demiş Nida. Anacığım ne bu böyle? Bu adam her zaman şey yapıyor. Gene bu bahçıvan çıkmış gene çimleri suluyor. Ama akşam suladılar, dün sabah suladılar, öğlen de suladılar. Çimler de inatına ön taraf bütün yanmış. Herhalde toprağında, burasının toprağında herhalde. Bura bu adam gene geldi, gözlerimin önünde bütün manzarayı bozuyor bura. Allah'ım ya Rabbim sen... Ne bayramı? Ayşe ablan ikinci günden beri açık demiş Leblebci Hüseyin Agam. O zaman radyoyu açmadı ikinci günden beri açıksa. O zaman bir şey var. Haydi çifte telliye, Ayşe Fatma Hayriye. Haydi çifte telliye, haydi gelin Gürkan'ın programına. Dima Peças sevgili dostlar. Peças'ı Dima diyelim.
1: Modaya serdip hadi diyoruz.
0: Fadi Fadiyes, Fadiyes, Fadiyes'ten gir.

İnan Lima Peters Nurgül'de. Fabrikadanla kasa satış mağazası harika. İç çamaşırları, fanneler, atletler var. Defolu, ihracat fazlası ürünler. Tişörtler var. Deniz için tişörtler var. Nurgül benim tişörtüm ne oldu be? Verdim Fikret abiye. Lima Peters. Soğuk sıkım zeytinyağları. 5 litresi 35 euro bu fiyat hiçbir yerde yok. Gidin görün bak. İlik gibi zeytinyağları ve Nurgül'ün yapmış olduğu krem. Az önce ben sabah programa hazırlanırken sürdüm koltuğumun altına. Gelin bak yaklaşın benim yanıma, gördüğünüzde misler gibi kokuyorum. Koltuk altımı ayrı koklayın, boğazımı ayrı koklayın. Koltuk altıma Nurgül'ün zamazingosundan krem. Zamazingo deyince kızıyor, ondan zamazingosundan sürüyorum. Ondan yanına zamazingo diyorum. Benim boğazımı orama burama da Desquaret parfümüm var. Herkes çok beğeniyor, onu püskürtüyor. Ama sakın Seyis bahçıvana, bahçıvan aşçıya falan filan ev sahibi bahçıvan pazarlıyor galiba demiş Nida. Ondan sonra hepsi birden radyocuya girişmesi bunların. Burada bas bas bağırınıyor diye.

radyoterapi çalışmıyor. Bende çalışmıyor. Bende bir DNS sorunu var herhalde. Cep telefonu internetten bağlanıyorum çünkü. Evet, tamam, çalışıyor radyoterapi. Faik de yollamış, Güner abi de yollamış. Ben internetten radyoterapiden dinliyorum. Onu mu sordun demiş Perihan. Onu sordum, evet, çalışıyor ama. Bende çalışmıyor.

günaydın. Lar kral bayramı mübarek olsun. Program süper, internette sıkıntı yok demiş Volkan Ahmet. Günaydın. Tamamdır dostlarım. Hayırlı bayramlar olsun. Seçtim de geldim. Uğraşma bahçıvanla, seni tek parça gönderdik oraya. Dönüşte 2-3 parça gelmeyesin, bakma onlara sen. İşine bak, dikkat et kendine demiş Leblebci Hüseyin Agam. Adam gözlerimin önünde, nasıl bakmayayım te? Teşin ağaçları suluyor. Ağaçları yine suyu yemin ederim gösteriyor. Gösteriye çekiyor ağaçlara suyu. Yani işte bulunuyor, ondan bugün de 3 kere suluyor. Her yer bak. Vallahi billahi bir ağaca yarım dakika tutmuyor suyu bak. Bak. Bahçıvanına bak. Gelelim.

Senin tişört baş köşede, hiç merak etme, bir de bu var demiş. Nurgül, bütün Mikili tişörtler, ayıcıklı tişörtleri bana gönderin. Hepsini. Bu da güzelmiş, ne güzel sıcacık bu. Farecik. Nasıl sorayım, pantolonla mı yoksa hortumla mı demiş Emre Semerci. Dur yollayayım sana.

0: Şimdice fışkırtmaya başladı cama doğru suyu. Adam sapıttı.
1: Evet, giriyor yaşına kalba gözler başına. Çocuk da giriyor yaşına kalba gözler başına.
0: Çocuk da giriyor yaşına, şapka da ister başına. Çocuk da giriyor yaşına, şapka da ister başına. Bekini bana doğru fışkırttırıyor. Çık dışarı, anlat ona nasıl sulanıyor. De ona ben köy çocuğuyum. Beni dinleyeceksin. Hık mık yaparsa bir de giriş ona demiş Mike Tuzacı. Baksana bak hortumu nasıl fışkırttırıyor.

0: ayrılamam yar sen.
1: Dikkat et giden ayak sakata gelmeyesin diyor Toran abim. Hadi kapılar kilitli. Camlar tek parça. Bir yatak odasında küçük bir cam var, o da o cama sığmaz zaten. Adam babaş cana. Oradan giremez.

0: çocukların o. Karıştı mı kafanız? Yakup. Sazan tuttun mu Yakup? Yakup sazanlar tutuldu mu? Sümsük çık çık yon, yon ehiz. Sümsük çık çık yon ehiz demiş. He, tiye kufayık. El lapame, el lapame. Ahçı bahçıvanı, bahçıvan şoförü, şoför uşağı. Sonra hepsi uşağı. Ahçı bahçıvanı, bahçıvan şoförü, şoför uşağı. Sonra hepsi uşağı. Filmin senaryosu böyle.
1: Ahçı bahçıvanı, bahçıvan şoförü, şoför uşağı, sonra hepsi uşağı. Ahçı, uşak, bahçıvan, şoför hepsi. Köşkte geçiyor olay zaten abi. Ahçı bahçıvanı, bahçıvan şoförü, şoför uşağı, sonra hepsi uşağı. Ahçı, uşak.
0: Olay Taşöz'de geçiyor. Onun dışında bir de radyocu var. Dimosiyografos. Ya. Senaryo geniş. Senaryoyu geniş tutuyoruz. Ali valla. Günaydın. Radyocu başrolde.

kayınvalidime öyle söylenmez böyle sulanır diyeyim mi? Baksana adam oyun oynuyor resmen. Maksat gün geçsin para alsın. Vallahi billahi evdekiler de onu iş yapıyor zarıyor. Ha böyle bahçıvan ben de olurum. Bak şimdi belini beline dayadı. Oo. Hadi canlı yayında dövüşün. Gülelim biraz diyor Faik. Bak şimdi bak bak bak benim arabama su fışkırtacak. Bak bak şimdi bak vallahi billahi bak. Bak. Tam altta benim araba var. Adamı alacağım hortumu gözüne vuracağım hortumu adamı. Bak şimdi öteki tarafa su fışkırtıyor orada benim araba var.

Serdar ve ekibine şaba. Gümrücüğe Kozmayolu 1. kilometrede. Serdar ve ekibi laylara laylara laylara laylara pergola üretiyorlar. Koltuk üretiyorlar. Koltuk döşüyorlar. Kumaş döşüyorlar. Serdar ve ekibi sevgili dostlarım. Uzun yılların tecrübesiyle gölgelikler, güneşlikler.

Ama Hüseyin neredesin sen? Haydi bayramlar be kardeşim, ellerinden öperim. Avrasya Trans. Yurt dışından herhangi bir Avrupa ülkesinden Yunanistan'a, Yunanistan'dan herhangi bir Avrupa ülkesine taşımacılık yapıyor Avrasya Trans sevgili dostlarım. İstediğinizi taşıyor. Pelet olur, palet olur, araba olur, ev olur, koltuk olur, ev eşyası olur, ne olursa olsun Avrasya Trans taşısın. İsteyenlere telefon numarasını verebilirim Avrasya Trans'ın. HS Kars Hüseyin Aspat ve ekibi. Yassıköy'de. HS Kars'ta 9 kişilik minibüs var. Minibüsünüzü HS Kars'tan şoförüyle beraber kiralayın ve istediğiniz yere sizi götürsün şoförle. Ayrıca ikinci el arabada her türlü hizmet HS Kars'ta. HS Kars Hüseyin Aspat Yassıköy'de. Niyalohia günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın. Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Yakup! Tutuyamsınız babalıkları? Yakup! Tam tutuyamışsınız derken sıralamışlar. Anacım valla billahi bir sürü balık tutmuşlar bunlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 tane. Ne balığı bunlar be? Çıpıra mı ne bunlar? Çağırsanıza beni yeme. Sazanları bırak bak çıpıralara demiş. Vay vay vay vay, deniz çıpırası. Taze taze taze taze. Kim ne güzel olur, kim ne lezzetli olur. Kore film. Valla canımı istettiniz, yanına da bir salata yapacaksın. Koryatiki de olur. Rokamaruli de olur. Azıcık da zittin ya. Soğan bandır bandır gibi. Bandır bandır gibi, doyamazsın tadına. Bunları şimdi mi tuttunuz? Boyası

Buralardayım, çalışıyordum, bayramda bile öğrenciydim demiş Hüseyin Terhoz. Olsun kardeşim, olsun. Yok, ne mazara, ne mazara.

Veccel Mustafa, Engin Ahmet, Salih Mustafa, Fatma İbrahim ablam, Hüseyin Yoluç, Taner Ülke, Nihat Ali, Nefide Habil, Emel İbrahimoğlu. Hepinize günaydınlar. Hoş geldiniz. Girdim suya, ağzımla tuttum hepsini. Karkarya gibi demiş Yakup. Kuşta tutabiliyor musun ağzından? He? Önemli olan kuş tutmak. İncitmeyeceksin ama kuşu. Kafasını mafasını koparmaya kalkmayacaksın.

Vay vay, tutamıyorum kendimi, tutamıyorum. Ellerim kollarım kendinden havaya kalkıyor. Almanya Müteşlat'tan memlekete selamlar, iyi yayınlar derim demiş Hasan Hasan abi. Selamlar, sevgiler, hoş geldiniz. Konuştuk Faik'ten, akşama oraya geliyoruz. Ona göre demiş Halil. Gevrek gevrek güleyim bari. Abi o fragofan yazsın, Faik hiç taş yüze gelir mi? Arabadan geçmek kaç para biliyor musunuz? Benim araba büyük olduğu için. Kaç para aldılar benim arabayı? O 27 mi aldılar, 28 mi aldılar? Ya. Bir geçiş. Bir de giderken aynı parayı ödüyorsun. Bir de burada yatması, kalması, yemesi, içmesi.

0: aldım.
1: Gürkan, ben düşündüm, taşını imza toplamaya karar verdim. Dinlenesin şarkılar, türküler çalsın. Gürkan programda başlığı altında oyun havası istemiyoruz. 3 saat oyun havası, bir çeyrek türkü çalıyorsun. Adil değil, var mı buna katılan demiş Periköse. Varsa yazsın efendim. Bu çok demokratik bir ortamda yapıyoruz biz şarkıları. Ben ne istersem o oluyor. Çok demokratik değil mi? Gürkan, bu potporiyi bana göndermen mümkün mü rica etsem demiş. Gönderemem çünkü çok uzun. Bu şekilde uzun şarkılar gelmiyor. Halil, gördün mü duydun mu, ne diyor Faik Taşöz de bana diyor. Ama Taşöz gibi adamı var. Hakikaten Taşöz çok güzeldir. Özellikle doğu tarafı muhteşemdir Taşöz'ün. Muhteşemdir her açıdan, sahil açısından, zeytin ağaçları açısından, doğa açısından, her açıdan Taşöz'ü çok severim. Şimdi ben dönerken yolu 10 dakika uzatacağım. Çünkü sağ taraftan, yani Halkidiki tarafından dönerseniz yaklaşık 40 dakika, 41 dakika sürüyor. Diğer taraftan giderseniz 51-52 dakika falan sürüyor ama o manzaraları görmeye değer. Taşöz'ün doğu tarafı muhteşem, muhteşem. Ben Taşöz'ü çok severim.

Aga, iyi bayramlar, herkese selamlar. Kadıoğlu kızlarına selamlar demiş. Ahmet Emin. Ahmet dostum. Selam selam selam, şaba şaba şaba, iyi bayramlar olsun. Sağlık güzellice bayramlarınız olsun. Burada mısın, Selanik'te misin?

0: Ben de kelle paçayı seviyorum ama sen duymak istemiyorsun demiş Mahir Tuzlacı.
1: Haydi durmuş.
0: Kaç git orada ama yazma bana. Böyle devam Gürkan abi diyor İlyas Meryem. Gördün mü Perihan, sen bir de Faik'ten başka kimse slow şarkı istemiyor. Bizde dinleyicinin isteği esastır efendim. Dinleyici ne derse, Gürkan ne derse o olur. Bu bir şey hatırlatıyor mu size? Bir zamanlar bir ülkede bir öyle birisi vardı, bir lider varmış. Bir zamanlar bir varmış bir yokmuş. Her istediğini yaparmış.

Bak şimdi Çipras da parti kurdu. Parti kur, oy verelim dedik Çipras'a, kurdu. Ondan sonra niye bıraktı? Çipras niye bıraktı şeyi? Siyaseti, partiyi niye darmadağın yaptı da gitti şimdi tekrar girdi siyasete? He? Getirdi o dingili. Neydi onun adı? Kaselakis'di. İnsanların gözüne soka soka 40 gece düğün, 40 gün 40 gece düğün yaptı Amerika'da. O yetmedi, geldi Girit'te yaptı. Bir hafta, o 10 gece, 10 gün. Solunda attı, darma duman etti, gitti, görevi oydu zaten. Bunlar bilinçli yapılan hareketler. Bunlar Amerika'nın oyunları bunlar, derin oyunlar bunlar. Şimdi Çipras geri döndü. Çipras niye döndü geri, onu anlayamadım. Snow demedim ben, türkü dedim. Şarkı sakın biraz dedim. Bu her gün aynı şey, kaset gibi diyor Perihan. Ama Perihan başlayacağım şimdi havlama sana. Terbiyesizlik yap yazın bana. Aynı şey kaset gibi diyor. Bak. Çok güzel türkülerim de var. İndim derelerine, bilmem nerelerine, kaytan bıyıklarını sürem nerelerine.

benziyor. Ondan sonra slow türkülerim de var. Cevizin yaprağı dal arasında. Güzeli. Ne yaparlardı dalın arasında sevenler. Çok güzel türkülerim var. Günaydın Saadet ve kolay gelsin. Bayramı mübarek olsun. Geç olsun güç olmasın. Bileyim kalla diyeceksin ama yine de kutlayacağım ne yapayım demiş Mert Saadet. Kaç git gözümden düştün. Kaç gözümden düştün sen benim kaç. Kaç git be. Kaç git buradan be. Aslan agasını unuturum be. Çok ayıp demiş Perihan Periköse. Ama Emel Taşçıoğlu söylerken ayıp olmuyor. Ben söyleyince ayıp oluyor. Batırırken alakalı bozuyorum. Koncacık Emel Taşçıoğlu dememiş mi cevizin aprı yaprağı dal arasında? Güzeli severler bağ arasında dememiş mi? He? Ben söyleyince batırırken alakını bozuyor. Müftüye gidip şikayet ediyorlar. Gidin Emel Taşçıoğlu şikayet edin. Gidin İbrahim Tatlıses'i şikayet edin. Faik arkadaşım bıkmış Tasoz'dan diyor Halil. Çok mermer döşedi oralara. Taşoz'un yarısına döşedi berber o. Aa, Ahmet Bayram için buradasın. Tamam. Devam, slow istemiyoruz. Slow havalarda işlerimiz yavaşlıyor. Devam oyun havasına demiş Aydın Ahmet. Oyun havası çaldığında işlerimiz daha hızlı yapıyoruz demiş. Ne havlayacaksın Reman Aka? Perihan haklı diyor Faik. Bir tek Perihan'la Faik istiyor slow şarkı. Var mı başka slow isteyen?

şimdi şöyle de bir şey var. İnsanlar benim programı zaten şarkılar için dinlemiyorlar. Bu bir gerçek. Çünkü ben hep şarkıların üzerine konuşan birisiyim. Biz burada bir program, bir show yapıyoruz.

Güzel bir hafta sonu dileğiyle. Selamlar, iyi yayınlar Gürkan demiş. Sevim Ali. Günaydın demiş Tanju Kormo. Ella Tanju. Günaydın Tanju. Okuma.

gemi 25 euro alıyor zannediyorum. Çok aklımda tutmadım ama o civarda bir para alıyor arabaya. Epi vatikaları. Bir de işte kişi başı bir 1 euro mu 2 euro mu ne alıyorlar öyle bir şey. Yani... Siz hiç Volos'tan Skiatos'a Skopelos'a gittiniz mi? Gemi kaç para alıyor? 240-250. Abro.

0: kurbani kala gomina ki domina ki kurbani kala gomina ki domina ki lama simanda hom trilom te zandrila ki biraz daha Yunanca çalacağım, merak etmeyin, son şarkıda çalacağım, türküyle çalacağım, hepsine yer vereceğim sevgili dostlarım, hiç merak buyurmayın siz. Tamam mı? Ben de teşekkür ederim. Evet sevgili dostlar, Trakya Mobile, Plasrakis. Ya dün de söyledim ben Trakya Mobile'yim. Niye öyle oldu? Dün Trakya Mobile benim sponsorum değildi. Olsun yoksa. He?
1: Böyle.
0: Böyle mi? Böyle mi tutacaktım bunu? Böyle mi yapacaktım? Vallahi bütün karıştırdım, bütün sponsorları birbirine karıştırdım. Burada evde şeyim de yok burada. Yok zararı. Dün, hayır, dün cumaydı Faros. Bugün burası. Tamam, doğru. Doğru. Tamam.

Kara Osman, benim diyetisyenime günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Efendim traktör deyince traktörcü deyince aklınıza gelsin, aklınızda bulunsun. Mesut, Mesut'ta sadılık satılık 45 beygirlik özel kibir için traktör var. Gidin bu traktörü yakından görün. İkinci el traktörler, birinci el traktörler, Solis ve Kioti marka traktörlerin Batı Trakya bayi sevgili dostlar. 2 yılda taksit uyguluyor bu traktörlere. Gidin konuşun, görüşün kendisiyle. Mesut, bu konunun uzmanı. Çok teşekkür ediyorum Mesut'a. Ve Bayatlı köyünde köy kahvesinin karşısında traktörlerinizde kabinler var. Bu kabinler harika. Türkiye'den geliyor, çok uygun fiyatlı. Traktörleriniz, her model traktör için kabinler. İçinde kliması da olan kabinler bunlar sevgili dostlar. Haydi Pame, haydi Pame, haydi Pame. Mesut'a tekrar günaydın, tekrar günaydın, tekrar günaydın. Ali Molla, Molla Ali, Auto Kinesi. Onlar 8 ortak, 8 ortaktan bir tanesi Ali Molla. Otomatik vitesli arabada ehliyet almak istiyorsanız otomatik vites arabası da var. Ayrıca yumuşak G sınıfı arabayı da Ali Molla Molla Ali veriyor sevgili dostlar. Bam Epsila! Bam Epsila! Cool Boutique, Erdem'in eşi Cool Boutique. Ermu 20 numarada. Çocuk giyimiyle ilgili her şey sevgili dostlarım. Çocuk giyim deyince Cool Boutique aklınıza gelsin. Cool Boutique'e çok teşekkür ediyorum programa yaptığı katkılardan dolayı. Cool Boutique. 0-12 yaş çocuk giyimi. Coolboutique.gr internet sitesi. Cool Boutique komotini olarak Instagram'da bulabilirsiniz. Ve Erdem'in eşi Erdem'in eşi Yani diyecektim. Erdem ve Yani de Cool Boutique'in eşi. Erdem ve Yani de onlar iki ortak. Paint Center, boya deyince, boyacı deyince aklınıza her şey, gelen her şey Paint Center'da. İsomat ürünleri, çatıların suya karşı dayanıklılığını artırmak için özel ürünler, plakaki kolaları, plakaki boyaları, aklınıza gelen her şey en uygun fiyatlarla. Nerede? Paint Center'da, İpsilandu 7'de. İskeçe'den Gümüşlü'ne girerken sağ tarafta. Bakkal kafenin tam karşısında İpsilandu 7 Paint Center.

0: Νάσε εδώ, νάσε εδώ, νάσε χαρώ, νάσε πιο σαν το νερό.
1: Emel Güney'de yerini aldığına göre.
0: Efendim devam edelim, devam edelim, devam edelim. Ve Korifi. Korifi. Bu akşam canlı müzik var. Evlenim. Bayram dolayısıyla kapalıydı. Bu akşam açık. Ve bu akşama aldılar canlı müziği. Bayramın son akşamı canlı müzik eşliğinde. Korifi'ye gidin, o muhteşem köfteleri yiyin. Ciğer sarma, güveci yiyin, çevirmeyi yiyin. Korifi'nin harika lezzetleri. Bu akşamdan, bu akşam, cuma akşam, cuma canlı müziği bu akşam aldılar. Korifi kaldığı yerden devam ediyor sevgili dostlar. Mücevherat kuyumculuk. Mücevherat deyince aklınıza gelen her şey Edirne'de. Edirne'nin merkezinde hizmetinizde. Aykut Saygın ve ekibi sizlere hizmet veriyor sevgili dostlarım. Mücevherat kuyumculuk. Yan tarafında Sina Pırlanta'yı da açtılar. Sina Pırlanta'da. Pırlanta üzerine her şey Edirne. Saraçlar Caddesi 32 numara İş Bankası'nın karşısında. Yıllardır tanıdığım bildiğim isimler, güvenebileceğiniz esnaf, güvenebileceğiniz kuyumcu Aykut Saygın ve ekibi. Günaydın, iyi yayınlar Gürkan demiş. Mehmet Ahmet dostum günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, hoş geldin. Serkan Mehmet, günaydın abi, Romanya'dan Belçika'ya seyahat eden Engin Mustafa'ya hayırlı yolculuklar dilerim demiş. Hayırlı yolculuklar olsun. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar olsun.

Max ayran, Max yoğurt, Max salata çeşitleri, maksimum kalite, minimum fiyat. Maxlayın gitsin. Sofralarınızdan Max ürünlerini eksik etmeyin gitsin sevgili dostlar. Hala Taşöz demişsin. Yoksa döndün mü günaydın demiş Enis. Taşöz'deyim. Halen Taşöz'deyim. Hasan'ı bekliyorum. Yorganımda kene var, perdemde böcek var, örümcek var. Yorganımda da kene var. Hasan'ı bekliyorum ilaçlasın diye. Bak Enes. Paya gönderdim yanlışlıkla. Allah neyse yok zararı. Bak Enes bak. Bak perdemde böcek var Hasan'ı çağırdım. Sandım beni yiyecek. Aradın sattı, acını sattım mı böceği.

iki dostun açmış oldukları cenaze hizmetleri ve malzemeleri. Bürosu sevgili dostlarım. İki dost. Eski Esat Orhan'ın olduğu yerde Çukur Kahve'nin karşısında hizmetinizde. Her türlü cenaze hizmeti, cenaze malzemesi deyince aklınıza gelsin, aklınızda bulunsun. Satılık arsa var Ayazma köyünde. Toplam 361 metrekare satılık arsa. Arsanın üç bir tarafı sokakla çevrili. İçinde 20 metrekare bir oda var. İsterseniz içine ev yapın, isterseniz prefabrik ev yapın. Orasını siz bilirsiniz. Ayazma köyünde bu arsa. Dileyene telefon numarasını verebilirim.

Yunanistan'da belirli bir müşteri kitlesine ulaşmış, yıllardır aktif satış yapan güçlü bir ticaret platformu yatırımcıya devrediliyor. İ-tinotrofia.gr sitesi satılık.

bakıcılık, tarım ve pet sektöründe faaliyet gösteren bu özel platform, hazır müşteri ağı oturmuş sipariş sistemi, güçlü Google görünürlüğü ve aktif ürün kategorileriyle dikkat çekiyor sevgili dostlar. Sektörün içinden olanlar bu ismi zaten yakından biliyorlar. Bunu özellikle söylemek istiyoruz. Yunanistan pazarına hızlı giriş yapmak isteyen firmalar, yatırımcılar veya sektörde büyümek isteyen işletmeler için önemli bir fırsat oluştu. Bu tarz hazır sistemler piyasada çok sık çıkmıyor. İlgi yüksek olduğu için görüşmeler sınırlı sayıda yapılacaktır. Detaylı bilgi ve iletişim için şimdi arayın diyorlar. Ben size isterseniz telefon numarasını verebilirim. i-ktinotrofia.gr sitesi satılık. Bu işle ilgilenenler, bu işi bilenler hazır müşteri kitlesiyle size bir fırsat doğuyor sevgili dostlar.

Enis. Enis böyle giderse... Böyle giderse Enis'im... Bir arkadaşını kaybetmiş olacaksın. Ben sana söyleyeyim, yapma böyle. Yapma böyle. Evlerinin motoklas, klas işler, motoklasta. Klas motorlar, elektrikli, elektronik, elektrikli, pilli motorlar. Aynı şey zaten. İçten yanmalı motorlar motoklasta. Motoklas aynı zamanda. Stil bayi. Eskiyen çim biçme makinenizi, ot biçme makinenizi, eskiyen şeyinizi, odun kesme makinenizi götürün, yenisiyle değiştirin motoklasta. Şapçıda, şapçıya giden yolda Kozluköprü'de. Sağ tarafta motoklas. Klas işler. Ve sevgili dostlarım, Rosalin Butik. Rosalin Butik dinliyor mu? Günaydınlar. Rosalin Butik. Gamze kardeşimiz, günlük kıyafetler, abiye kıyafetler, bayram geçti ama bayramlık kıyafetler Rosalin'de, uygun fiyatlar Rosalin'de. Rosalin nerede? Rosalin Gümüşhane'de, Demokratköy'de, Hacı Kosmaz'ın olduğu yerde, Espresyonist'in yanında. Rosalin. Gamze, gerekli ceketi, takım elbiseler, her şey bayan giyimiyle ilgili. Hatta ve hatta tesettür giyim de mevcut Rosalin'de.

0: biz her derde deva olmak için varız Gürkan abi diyor deva. Şapçı'da. Vatandaşa Hizmet Bürosu sevgili dostlar. Deva vatandaşa hizmet için var. Bir kere her türlü bütün sigortalarda çalışıyor işte. İnter Amerikan'la, Generali Ali ile, şunda bunda sigorta demeyin bana. Siz diyemiyorsunuz, ben kendi kendime diyorum. Ayın 6'sında 900 kusur yapar arabanın sigortasını ödemem lazım. Ayın 2'sinde kütüodan geçmem lazım. O lazım, bu lazım, şu lazım. Öf, şeyler çıktı, efkalar çıktı, onları ödemeye başlamam lazım. 330 euro mu ne kadardır efkalar tam bilmiyorum. O kadar ödemem var, nasıl ödeyeceğim onları bilemiyorum. Bak böyle iki kolumu da kaldırdım denize karşı, açtım ellerimi, döndüm kıbleye doğru. Kıble neresi? Kıble burada. Yalvardım Allah'ıma bir yerlerden para bulayım diye. Artık ne diyeyim, ne diyeyim, ne diyeyim. Sağlık olsun, iyilik olsun. Deva Danışmanlık ve Sigorta Bürosu. Sevgili dostlarım, sigorta ve danışmanlığın dışında araç açma kapama işlemleri, özel anlaşmalar, İron Protega gibi elektrik şirketlerine geçin. Hızlı ve güvenilir ödeme noktası. Kia gibi devlet destekli yardımlara başvurular yapılıyor. Araç devir işlemleri yapıyorlar. Papa Zima 37'de Şapçı'da. Espresyonistin yanında size hizmet veriyor. İki kız kardeş onlar. Döndüm kıbleye doğru, açtım ellerimi, yalvardım Allah'ıma.
1: Yağmurlar
0: duysun diye beni.
1: Yılda bir düşer demişti.
0: Oğuz neredesin be kardeşim? Dün neredeydin sen?
1: Çizmiştin kocaman bir.
0: Antep. Niye gelmediniz siz Taşöze Baba'yı? Bir güzel, bir güzel, bir güzel.
1: Bir küçük harf yazmış.
0: Vay, bir kızlar var, bir kızlar var, bir kızlar. İçin sızlar, için sızlar.
1: Önce seyrettim abi.
0: Çal tam bana göre, nasıl da bildin bana da o yakışır demiş Periköse.
1: Bir resim.
0: Haydi bakalım Nemrut'un kızı.
1: Urfa'ya böylesi deli dolu yağmurlar 40 yılda bir düşer demiştin. Ve işaret parmağınla çizmiştin kocaman bir kalbi. Antep yoluna bakan buğulanmış pencere. İki küçük harf yazmıştım bir yüreğin içerisine. Saatlerce seyrettim her girişimde. Şimdi ne izin kalmış odamda, ne koku koltuklarımda. Bir resmin bile yok dolap kapaklarımda. Çiçeklerini atmışım, mektuplarını yırtmışım, mesajlarını silmişim. Yoksun diye kahretmişim, yoksun diye küfretmişim.

O zaman benden sana yalnızlık senfonisini çal. Madem sen bu parçayı bana çaldın, Nemrut muyum ben demiş Periköse. Nemrut muyum ben demiş. Ne ilgisi var canım? Allah Allah. Hiç aklından bile geçmedi. Allah Allah. Öküzün altında buzağı aramak da buna denir. Yemin ederim bak Perihan. Niye Nemrut olasın ya? Ve devam edelim, devam edelim, devam edelim. Sevgili dostlarım. Çok güzel bir şarkı. Yıldız Tilbe ve Kıvırcık Ali'den dinleyelim. Çok güzel söylemişler bunu Halil. Efendim Özkom Mehmet Özcan, Yasıköy Yalancı Yolu 1. kilometrede. Sizin hizmetinizde. Özkom Mehmet Özcan. Ta Girit'ten ta Evros'a kadar Yunanistan çapında en uygun fiyatlı paneller bizde diyorlar. Ve bu panellerle yapmış oldukları konteyner evleri gidin yakından görün. Bu inşaat panellerini gidin yakından görün. Her yerde kullanın, her şeyde kullanın. Yastıköy Yalancı yolunda 1. kilometrede. Beni ağlatacağınız şimdi bak. Sol şarkıda geçtim şimdi bak. Uyuyacağım kalacağım mikrofonun başında ağlarken.

En üstü ondan kızmalıyım. Başka şeyden kızdı o. Ağzımda çikolata var. Uyursan bilirsin ne olacak. Bahçıvan içeri gider, sonrasını sen düşün demiş Emre Semerci'ye. Ama kızın kızanlar ne yapıyor? Ben unuttum haberini, onu söyleyeyim ha bugün. Bunda bana günaydın demedi, ben de unuttum hiç. Ali Ayşe'yi seviyor. Bunu da herkes biliyor, biliyor musunuz? Hı? Ali abi Ayşe ablayı seviyor, bizim süslemeciyim. Ayşe abla yok piyasada hiç bugün. Oğuz dur bak, sahneye çalacağım. Şimdi... ne diyeceğimi de unuttum. Ali Ayşe'yi seviyor dedik, tamam. Sonra bir sponsor tanıtalım. Haşim diyelim. Alu PVC diyelim. Alüminyum demir doğrama işleri diyelim. PVC kaplar, camlar, balkon koltukları, her şey. 25 yıllık tecrübeyle Haşim hizmetinizde. Alu PVC. Nerede? Angelidis'in karşısında, eski Zamos Kars'ın bitişinde, İskeçe'den Gümüşlü'ye girerken sağ tarafta. Ve Stonafro, Stonafro'daki çocuklar, Emre'nin kardeşi Özcan ve Vedat. Vedat arabacı, Özcan semerci. Vedat'ın soyadını ben buldum, arabacı kaldı onun soyadı, öyle olacak bundan sonra. Onlar Stonafro'yu çalıştıran çocuklar. Arabalarınızı evinizden alsınlar, evinize bıraksınlar. İçini dışını yıkasınlar. İstediğiniz yerden gelip alsınlar, getirsinler, götürsünler. Uygun fiyata yıkasınlar. Otobüslerinizi, kombilerinizi, tarım aletlerinizi temizlesinler, yıkasınlar. Özel rampaları var. Rampada altını üstünü apşacağım tuttu, yıkasınlar. Bütün bu evini, bu salonun içinde de güneş içinde dolaşıyor. Bu ev yazın kim ne sıcak olur Ağustos'ta falan. Yani klima milima da yanmaz buraya. Nasıl bütün cam eken yapmışlar bunun her yerinde be. Stonafro Sarıca'ya giderken tren yolunu geçince, biraz daha ileride Sarıca yolunda mezarlık, Yunan mezarlığı var. Mezarlığı geçince sol tarafta Stonafro. Instagram'dan takip edin Stonafro. Günaydın abi demiş Şakir Mehmet. Sizin şarkınız çıktı. Günaydın bakayım kızlar. Cümle alem duydu. Günaydın Gürkan Cazım kardeşim diyor Enver Eşref. Günaydın, günaydın, günaydın, bırakıyorum şarkıyı. Azıcık işlerim vardı, onları yapayım.

0: Stonafro unutulur mu hiç Gürkan abi demiş İlyas Meryem.
1: Çocuklar bile biliyor.
0: Senin ne ilgin var Stonafro'yla? Kimin nesi oluyorsun?

Kim telefon etmiş bana be? Yunanistan cevapsızlar ama. Kim bu? Ha şey. Ahmet Koca Mustafa. Ahmet Koca Mustafa'ya kocaman günaydınlar. Kocaman günaydınlar. Oğuz sana kocaman günaydın. Günaydın be Ali demiş. Gökhan Kara Ali. Neredesin be? Özcan kuzenim oluyor demiş İlyas. Gökhan Karali'nin de kuzeni oluyor. Bütün sülale beni dinliyor. Bütün sülale beni dinliyor. Bunu dünya alem biliyor. Saat 12'de programı bitireceğim bugün, tamam mı? Saat 12'de kaçacağım, işlerim var. Sananını taramışsın, sana renge boyamışsın. Enver Eşref dayıma çalsana bir türkücük, ben cevizin yaprağını demiş Emre.

sonra bırakalım çalsın. Fatih dayıyor, döşüyor, kaplıyor kumaş kaplama. Koltuk kaplama, koltuk üretimi. Arabaların kumaş kaplamaları, arabaların tavan değişimi. Faik Tuzacı arabasını götüreceğiz. Külliyen yalan. Hiç dibi yok. İşte konuşuyor öyle. Sözde tavana silahını anlatmış. Baksana yalana bak. Kuyruklu yalan. Sonra ben Faik yalan söylüyor dediğimde niye öyle yapıyorsun diyorsunuz. Ben eğri oturur doğruyu konuşuyorum. Gerçi bak burada doğru da oturuyorum. Evde eğri oturuyorum. Burada dost doğru oturuyorum sandalyede. Ta bir uçtan bir uca denizi görüyorum. Bak ne güzel. Ne güzel tepeli bir yazlık alacağım kendime. Denizin dibinde haşır huşur dalgalar şaldır şuldur oraya. Ve hangi sponsorda kaldığımı unuttum. Vallahi unuttum, billahi unuttum. Hep Fahin yüzünde. Hangi sponsorda kaldım ben? Porefilemu. Hangi sponsorda kaldım bilemiyorum ama San Siro ile devam edeceğim. Tems. Efendim Batı Trakya'da 4 etkili ilk çamaşır bulaşık makinesi kapsülü. Tems'i kullanın, çok memnun kalacaksınız. TEMS Tems. San Siro güvencesiyle San Siro'da, seçkin bakkal ve marketlerde. Tatildesin ya, bu ne işi demiş Duran abi. İnce iş bu, ince iş. Tatildeyim diye yarım günümü sizden mi yiyeceğim be? Ha? Volkan Kolak al ömrümü yollamış bana Halil. Az önce ben ne çaldım be Halil? İlyas benim kardeşim diyor Gökhan Karali. Sayın be. Vay iyi ki öğrendim, yoksa dedikodusunu yapacaktım ben sana onun. Vallahi billahi. Fatih'te kaldın diyor Yasin. Fatih'te kaldım. Koltuk moltuk yapıyor, üretir işte. O kadar. Mekke Tengin olduğun yerde karşısında da Hasan var. Senin Hasan. Hayjin servis, haşin Hasan. Böcek savar. Kataramenes kaçarides kataramena fidya. Kataramena pondikya. Hasan ilaçlasın her yerde Hasan. Hasan hijyen servis, hayjin servis. Sizin de çalıştığınız kişi olsun, şirket olsun, hijyen servisi olsun. Gürkan arabayı götürüyorum, bugün bırakacağım. Arabadan çok memnunum. Arabadan var ol demiş. Sağ ol var ol demiş. Bu arabayı senin sayende kiraladım. MK Cars'tan kiraladım diyor. MK Cars. Araba kiralama deyince aklınızda olsun. Yeni açıldı. Günlük, haftalık, aylık araba kiralamak için MK Cars Seymen'de sevgili dostlar. mk-cars.com, MK Cars Instagram, MK Cars Facebook. Faik abi döşetmedi dediğin diyor. Hayır be. O döşetmedi. Yık kafanı be deli diyor Gökhan Karali. Sonafro kuzanları çok güzel yıkıyorlar arabaları Gürkan abi diyor İlyas. Sen nereden biliyorsun be? Abi sen yurt dışındasın, geldin gördün nasıl yıkadıklarını. Sonafro'da bizim bir maceralarımız var. Biz ne çektik? Onlar ta açılmadan bir onlar biliyor, bir de ben, bir de Allah biliyoruz. Neler geldi başımıza ya? Gittiğim her yeri boklayayım. Kali merhaba Gürkan abi, nasılsın bakayım demiş Cafer. Ela Giro House. Yastıköy'ün gururu Giro House. Kim kazandı be şeyi? Kaç kiloydu be Zamazingo?

Çiçeğim Kalimera ne yapayım ben? Tuzlandın mı? Resim bekledim ama nerede demiş İsmail. İyi yayınlar Gürkan abi. Kalfa Pastanesi ailesi olarak herkesin Kurban Bayramı'nı içten dilediklerimizle kutlarız. Allah herkesi bir sonraki bayrama sağlıklı, huzurlu, mutlu bir şekilde eriştirsin. Sana da iyi tatiller dileriz. Güzel bir gün olsun demiş. Mehmet yazmış bunu büyük olasılıkla. Kalfa Pastanesi bugünden itibaren hizmetinizde. Pazartesi de açıksınız değil mi? Tatil matil yok artık. Kalfa Pastanesi enfes lezzetleriyle, pastalarıyla, turtalarıyla, bisküvileriyle, o muhteşem lokumlarıyla. Başkalarını kıskandıran, taklit etmeye çalıştıran ama taklidi beceremeyen, taklidi yapılamayan pastane. Nasıl benim taklidim yapılamıyorsa Kalfa Pastanesi'nin lokumunun da taklidi yapılamıyor efendim. Taklitler aslını yaşatıyor. Her zaman aslını istiyor canınız. Bak ben birkaç gün yoktum. Haşmet'i dinlediniz ama benim verdiğim tadı vermedi. Ya aynen Kalfa Pastanesi'nin lokumları da öyle. Yak bir lokum diye yiyorsunuz ama nerede o tat, nerede o tat? Fatih dedi İskeçe'ye geleceğim, arayacağım seni. Göreyim hala arıyor demiş Faik. Oo Fatih dedise sen Fatih'i tanımıyorsun. İşini çok iyi yapıyor. Yalnız Fatih'in lafından kuyuya inersen ipinle o kuyuda kalırsın sen, ben sana söyleyeyim. Ben yıkattım diyor İlyas. Sen yurt dışında değil misin? Ay bir türkü hiç alamadım mesajlardan. Ay bir türkü hiç alamadım kız. Günaydın Gürkan abicim demiş. Bırak molla. 1114 gram tam tamına dolu dolu demiş Mustafa. Ben kaç kilo dediydim? Ben ne kazandım? Ha? Ben 1300 demiştim galiba.

Eş***kini çaldın. Eş***kini çaldın. Bak bakalım aynı mı o diyor Halil. Al ömrümü, al ömrümü, ver ömrümü, değil mi? Heh. Haydi. Sen bizim kasaba geleceğim dedin, et alacağım dedin. Geldin mi? He? Git kasaba al 10-15 kilo et, çalacağım. Yurt dışındaysan arabayı nasıl yıkattın İlyas? Ondan günahımı toplama, günahım çok var. Fatih geleceğim dedi diyor Faik. Ha, gelir gelir. Gelir o. Sen o yarışmada kazanmadın ama sen gel gene ben sana ısmarlayacağım demiş Cafer.

kimse konuşmasın, benim şarkım çıktı, konuşanı yakarım. Konuşanı yakarım vallahi billahi. Aslarım, bacağından koyun gibi aslarım konuşanı. Ona göre. Çıt çıkmasın. Çıt çıkmasın, çıt çıkmasın.

Güneş Gold. Atilla Bilir, Mihail Karol 22 adayın ikisinde açılıyor. İskeçe'de şimdi kapalı. Açılınca Güneş Gold'a gidin. Altın kolye küpe, gümüş riyonu da var. Güneş Gold'un Batı Trakya'nın kuyumcusu. Ve sevgili dostlar, Rosalin. Rosalin Butik. Bayan giyim, gamze, abi elbiseler, kombinler, özel günler için farklı renkli şekillerde kıyafetler, modellerde kıyafetler, çantalar, aksesuarlar, günlük takımlar, yelekli ceketli takım elbiseler, pantolon ve gömlek çeşitleri, tesettür giyim. Demokrito 1'de Hacı Kosmaz'ın olduğu yerde espresyonistin yanında tanıtım fiyatlarıyla hizmet veriyor. Kimse konuşmasın dedim ey. Aslarım koyun gibi bacağızdan. Günaydın Gürkan abi, kolay gelsin demiş Hüseyin Mümün. Özcan gidip aldı demiş. Evden aldı, yıkayıp eve mi bıraktı? Kullanmadığın arabayı niye yıkattın Özcan'a? Sırf iş olsun diye mi? Ya havle bela kuvvete illa billahi lalilazim. Bismillahirrahmanirrahim.

ben yurt dışına gelirken arabayı nişanlıma bırakıyorum Gürkan abi diyor İlyas. Ha. Ha şimdi anladım. Ha sen oradasın, nişanlım burada.

0: dış biyolojik yıkama sadece 100 euro diyor İlyas. Aha, o sudan ucuzmuş. Var içini anladım da dışının neresini, nasıl biyolojik yıkıyorlar dışını?
1: Ne zaman bitecek tanrım bu azap?
0: Ben yine arabamı iki kere yıkalattım, ovalattım, parlattım. Biyolojik temizleme yaptırdım, onlar bana para verdiler. Kendim.

0: Sevgili dostlarım, hep çalıyorum bu şarkıyı, hep de söylüyorum, anons ediyorum çalarken. Diyorum ki hepimizin bir derdi var. Aynen, dert de insanın şeyine benziyor. Kimininki küçük, kimininki büyük derdi. Herkesin derdi aynı mı? Mesela benim derdim dağlar kadar. Ondan aldım geldim kendimi taş üzere. Ve yani Allah insana türlü türlü dert veriyor. Kimisine küçük veriyor, kimisine büyük, ne yapacaksın? Her şeyi Allah'tan kabul edeceksin. Şaka bir yana, bu dünyada derdi olmayan yok. Dertsiz, tasasız bir tek Allah sevgili dostlar. Kiminin derdi az, kiminin çok. Kiminin sigi, kimininki büyük, kimininki küçük. Fakat
1: ağlatırsın adamı.
0: Önemli olan Allah insana geçici dertler, tasalar versin, kalıcı dertler vermesin. Önemli olan o.
1: Ah gurbet, zalim gurbet. Ağlatırsın adamı.
0: Güner abi gülmüş. Çok ayıp demiş. Ne dedim ben? Siz yanlış anlarsanız ben ne dedim? Dertlerden bahsettim.

bak o son kelime vallahi ağzımdan kaçtı. Kimisinin ki büyük, kimisinin ki küçük diyecektim derdi. Vallahi bak. Orada karıştı, kelimeler karıştı. Yemin ederim vallahi bak. Ay, yoksa bu sefer giderler ta başbakana şikayet ederler, cumhurbaşkanına.

0: Mesela Faik'i küçükmüş derdi. Yazdı bana. Önki diyor bamya kadar benim derdim diyor. Ne olacak o dertler?
1: Gerisine yaşakar gözüm sızlar. Ne kalır gerisine?
0: Emre

Herkesin bir derdi var, durun içerisinde. Yakup balık tuttunuz mu? Başka da balık tuttunuz mu? Ha? Çağıracaksınız mı beni? Yakup, pilin kayağı gelin taş üzeri. Arka tarafındayım taş üzeri, arkadan gelin. Ve sevgili dostlarım, Zamokars, ikinci el arabanın adresi Zamokars. Sizin de ikinci el araba almak için adresiniz olsun. Chris Webber Oteli'nin karşısında Zamokars sizlere hizmet veriyor sevgili dostlar. Rıfat marketlerde yine bayramlık indirimler. Rıfat marketlerde her zaman indirim var. Her zaman çok güzel ürünler var. Her zaman indirimler var. Her zaman prosforalar var. Rıfat market sizin de marketiniz olsun. Rıfat marketler hijyenik ortamıyla, tertemiz ortamıyla, müşterilerine, çalışanlarına sevgisiyle, saygısıyla ünlenen bir market. Zimip Saknon Karido Pitame Pagoto 4,5 euro. Zimip Saknon Kadayıf İme Pagoto 4,5 euro. İsterseniz Sokalato Pitame Pagoto var. 5 kilogram pirinç 6,5 euro Carolina. 1,90 4 tane kis 110 gram. 2,5 euro 4x30 gram Lacta. Tavuk suyu Knorr 1,5 euro 12 adetli kutuda. Lipton 6 tane çay teneke kutuda 2,90 limonlu ya da şeftalili sevgili dostlar. Rıfat marketlerde bayram indirimleri, bayram da geldi geçti. Bugün de bayramın son günü artık ve Kurcalı'daki deveyi unutmayın. Kurcalı'da geleneksel deve eğlencesi bu akşam orkestra City olacak. Beni de davet etmişler, teşrif etsin Gürkan abi demişler. Burada olsaydım, orada olsaydım teşrif ederdim. Ha, taş yüzden beni gelip bir kayıkla mayıkla alırsınız. Gelirim o zaman.

Er Yılmaz abi ellerinden öperim, hayırlı bayramlar derim. İlhan Musa, Arzu Hasan afiyet olsun. Zeynep Koray, Emin Ferruoğlu, Bahriye Topani, Mübeccel Mustafa. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz.

0: Bu şimdi bir kızla bir adam araba bekliyor. Adamın sakallar beyaz. Yemin ederim pırıl pırıl parlıyor kafası, kel. Yanında gencecik bir kız var. Ya kızı ya karısı. Ya adam çok zengin. Bak otobüs geçti şimdi, yok zengin değil bunlar. Koşuyorlar otobüse. Vay adam nasıl koşuyor. Kız arkada kaldı. Neyse otobüste yetiştiler, durdu otobüs. Rabbim bana. Yok, adam zengin olsaydı arabası olurdu, otobüse yetişti bunlar. O zaman adamın kızı. Gönül yaransı. Birinci senaryo çöktü. Uyuyor, sönmek bilmez. Yanar tumrul. Seviyorum seni Aydın abi. İmza toplamak işe yaradı. Oh biraz kafamız dinlendi demiş Perihan. Taner, sen oğullarınla mı geldin buraya? Vay maşallah, vay maşallah. Vay maşallah yakışıklı olanlara. Yanar durur. Uğur Paşa'yı yanaklarından öperim.
1: Vay, bu laf insan vurulur ha, bilesiniz.
0: Hiç ses cihazı çıkmadı. Hiç ses yok Faik'ten. Bayramı mübarek olsun Gürkan abicim, kolay gelsin demiş. İlker'im hoş geldin İlker'im. Demet Akalın istermiş senden diyor Taner. Ama Taner'im şimdi hop deriz pat deriz Demet Akalın çalarsak hop deriz hop deriz dik deriz olur program.

Bağ, traktör deyince, traktörcü deyince Mesut aklınıza gelsin. Benim 45'lik özel kiviler için traktör var. Gidin görün. Özel kivi tarlası için. Çok uygun fiyata ikinci el traktörler. Solis ve Kioti marka traktörlerin Batı Trakya bayi 2 yılda taksit uyguluyor. Gidin konuşun. Her türlü tarım aletinin satışı, bakımı, servisi. Satışını yapmıyor, bakımını, servisini yapıyor. Karol ve sulama bekçilerinin servisini yapıyor. Aynı zamanda çok güzel kabinler var. Türk malı kabinler, traktörlerinizi kapalı yapmak için, klimalı yapmak için. Bayatlı'da köy kahvesinin karşısında sizin hizmetinizde.

sürçüyor. İlk defa satılık site reklamı yapıyorum. Radyoculuk hayatımda Yunanistan'da belirli bir müşteri kitlesine ulaşmış, yıllardır aktif satış yapan güçlü bir e-ticaret platformu bu. e-ticaret.gr hayvancılık, tarım ve pet sektöründe faaliyet gösteren özel bir platform sevgili dostlarım. Hazır müşteri ağı var, oturmuş sipariş sistemi var, güçlü Google görünürlüğü ve aktif ürün kategorileriyle dikkat çekiyor. Google'dan da bakabilirsiniz. Eğer bu sektörü ve bu sektörle profesyonel olarak ilgileniyorsanız, almak istiyorsanız, bu siteye sahip olmak istiyorsanız gidin, konuşun, görüşün onlarla. Telefon numarasını verebilirim. e-ticaret.gr adresinde de bulabilirsiniz onların bilgilerini. e-ticaret.gr adresi satılık. Hazır müşterisini her şeyiyle bu bir fırsat. İlgilenen yatırımcılar, bu alanda, bu konuda bilgisi olanlar varsa onlarla gidip konuşabilirsiniz. Size ben de telefonu verebilirim. Siz de siteden de onların telefonlarına erişebilirsiniz diyelim ve

Bademler açtı beyaz. Söz ve müziği Hasan'ımıza ait, Hasan İsmail'e. Ben Hasan'a diyorum ki şımarmasın yalnız. Benim gibi şımarık olma Hasan. Ben diyorum Batı Trakya'nın Hasan Neşet Ertaş'ı. Abi öyle bir meraklı saz çalıyor, öyle bir güzel de söylüyor ki sesi oturmuş. Bak geçen akşam beraberdik. Vallahi muhteşem. Çok güzel okumuş artık. Okul bitirmiş müzisyenlerimiz bunlar. Hasan müzik öğretmenliği okuyor. Metin Ali konservatuvar bitirdi. Bravo gençlerimize. Bir ablamızın kızı, geçen günkü çocuklar hepsi birbirinden güzel, çok güzel keman çalıyor ki keman çalan, kanun çalan insan çok az Batı Trakya'da. Yaşayın gençler. Yolunuz açık olsun.

Motoclass, klas işler, klas motorlar, ikinci el, birinci el motorlar, stil bayi, her türlü alet, odun kesme makineleri, çim biçme makineleri, ot kesme makineleri, en uygun fiyatlarla. Motoclass, Kozlu Kepir'de Şapçı'ya giden yolda. Tüm ekibe kolay gelsin, hayırlı bayramlar diliyorum.

saat 12'de programı bitireceğim için yufka da diyelim, yufkacı diyelim. Trakya yufkada Van Feyiz, Trakya'daki Rodopil'indeki tüm bakkal ve marketlerde Rodopil'inde. Van Feyiz Trakya yufka. Bugün tempo tutamadın gitti. Hadi kapat git açalım YouTube demiş Faik Tuzlacı. İbrahim Tatlıses çalsaydım tutacaktın tempo.

canın yok. Yalancı dostlarından, el alemin lafından çıkmadın çıkacağın yok. Yalancı dostlarından, sonra bakıyorsunuz o dostlar, onlar da yalan olmuş, onlar da sizden uzaklaşmış, böyle bir hayat. Sonra kalıyorsunuz tek başınıza, öyle tek başınıza kalıyorsunuz, tek tabanca. HSKS Yastıköy'de, Yastıköy merkezinde Hüseyin Aspat ve ekibi HSKS. Mesaj gönderiyorsanız mesaj hattına giremiyorum şu anda. O yüzden mesajlarınızı göremiyorum. Efendim HSKS Hüseyin Aspat ve ekibi 9 kişilik minibüsleri var. Bu minibüsle sizi istediğiniz yere götürsün. Kiralayın bu minibüsü, şoförü götürsün. Ayrıca ikinci araba deyince satılık her türlü ikinci araba için de HSKS'ı seçin. Avrosya Trans Yunanistan'dan herhangi bir Avrupa ülkesinden, herhangi bir Avrupa ülkesinden Yunanistan'a istediğinizi taşıyor. Palet olur, pelet olur, araba olur, koltuk olur, ne olursa olur. Hepsini taşıyabiliyor, kocaman tırları var. Detaylı bilgi, iletişim bilgileri için bana telefon numarasını sorabilirsiniz. Avrosya Trans.

0: Bilgisayardan giremiyorum ama şeyden girdim, cep telefonundan girdim istek sayfasına. El alemin lafım, geçmedin geçeceğin yok. Bu gönül yazmı. Nasıl bakıyorum ki isteklere? Bensiz aşkım neye yarar ki? Kaç kere... Gökhan Hanım günaydınlar, sevgiler, saygılar. Semi Mayda Aus Nurberg, sevgiler. Komotini'deki aileme sıcak selamlar. Ayşe Aylin demiş. Mermerci Erol sponsor oldu mu? Sana bak çocuğum demiş davulcuz. Yok, onun için çok cimri o diyorlar. Davulcu. Diyorlar ki o mermeri sıkıyor, suyunu çıkartıyor. Su yerine onu içiyor diyorlar. Çok cimriymiş o. Ben de yeni öğrendim. Kendi kendini reklamını yaptırdı reklam vereceğim diye bitti gitti. O mermerci Coşkun'un gibi değil. Coşkun'un eli açık, gönlü açık.
1: Sevgilim canım dedikçe kendini gizler oldu. Peşinden sürüklendim ben çok...
0: Bak valla öyle diyorlar, yalan değil.

Telefonunu atıver, benimki bilmem kaç demiş Hüseyin Er Yılmaz abi. Hüseyin abi buradan yazabilirsin, telefona gerek yok. Yayında zaten telefonda konuşamıyorum. Yani buradan Messenger'dan, Facebook'tan bana program boyunca her zaman yazabilirsin. Benim telefonumu şey dinliyor, takipte benim telefonum. Bizim başbakan Eyüp gizli servis. Herkesin telefonunu dinlettiriyor. İlk önce benimkini başlamışlar dinleme. Ya şimdi mahkemelikiz. Ondan cep telefonumu veremiyorum kimselere ben. Niye beni Eyüp dinliyor? Eyüp dil, Eyüp Eyüp. Elif benim diyetisyenim, sizin de diyetisyeniniz olsun. Benim bana kilo verdiren isim, sağlıklı beslenmeyi öğreten isim, size de öğretsin. Kilo almak isteyenler, kilo vermek isteyenler, hastalıklarda beslenme tedavisi. Elif Kara Osman sevgili dostlar. Elif Kara Osman. Halko Kondili 3'te eski mahkeme binasının arkasında. Uzman diyetisyen, 4 yıl okuduktan sonra uzmanlığını da yapmış diyetisyen. Tan taşçı yok, başka hayalim Robert Atema çalacağım. Sonra da hareketleneceğim ve ondan sonra programı kapatacağım. İçem gideceğim. Ondan sonra da programı kapatacağım. İçem. Gideceğim. Tamam mı?

0: Günaydın, benim türkümü koydun mu Karagözlüm demiş meşhur ablam. Artık salı günü koyarım, pazartesi tatil herhalde. Her yer kapalı, çok yasak çalışmak. Yetişemeyeceğim çünkü puşti babo ile kapatacağım cumartesi günleri. Ya meşhur abla, koydum sabah onunla başladım. Sen niye geç açtın telefonu? Aman radyoyu. Telefonu demiş.
1: Denemekse seve seve gelmedin. Ne demekse aşka dair gördüm.
0: Hasan Hüsnü. Merhaba. Sonuna.

Ev sahibi gelip beni tekmeden çıkaracak şimdi. Bağırdım durayım. Adama demosyograf olsun dedik. Adamcık sesini çıkaramıyor diyecek. Bu nasıl demosyografiye yapıyor böyle bağırda bağırda. Aynı ben değilim. Nereden bilsin benim şaklaman maymur olduğumu? Ben kim? Gazetecilik kim be? Bura ben dedi gazeteci olursa.

İnanmayana çıkarırım şırrak diye gösteririm. Basın kartımı vallahi billahi. İnanmayana gösteririm. Koca gidik kağıdım var elimde. Koca gidik kağıdım var. Delidir ne yapsa yeridir diye. Misafir vardı diyor Meşhur ablam. Aa, bayramda bıkıyor misafirlerden? Ay, iyi bu bayramda yokum da. Misafirlerden bıkıyor mu? Gelen giden gelen giden. Hep herkes de beni arıyor beni soruyor. Vallahi billahi. Lan geçen beri soruyor beni arıyor.

Ay bir de selfie yaptım, dur Faik'a göndereyim, öpücük yolladım ona. Faik! Al bir öpücük, sana geliyor. Dizel tişörtümü de giydim. Puştimi babamı. Puşti babayı hazırlama unuttum ha. Sevmedim kara gözlüm. Haydi. Haydi bay me. Yok mu pazartesi program diyor Halil. Ama çoğu ya. Argiye ya pazartesi. Argiye yine refile. Valla bilmiyorum, olabilir de olmayabilir de. Benim şeyime, keyfime bağlı. Ben keyfim ve kahyası. Biz üçümüz biliyoruz o işi. Haydi bravo. Haydi bravo. Haydi bravo. Haydi bravo. Aynur abla abim dinliyor mu? Dinliyor mu abim Aynur abla? Faya yollayacağım. Enise yolladım. İyice şaşırdım. Hay yok zarar. Enise de yolladım. Faya da yollayıp seni doyuyor.

0: geçiyor.
1: Olsun.

0: Rosalyn.
1: Sağ olun
0: efendim Rosalyn. Butik, Gamze, abi elbiseler, kombinler, özel günler için özel elbiseler. Çanta ve aksesuarlar, yelekli ceketli takım elbiseler, pantolon ve gömlek çeşitleri, tesettür giyimde mevcut Rosalyn. Demokritu 1, Hacı Kosmaz'ın olduğu yer. Espresyonistin yanında Rosalyn. Kartikane tesisi diyor Leytanju. Aa, sen dinler miydi be Tanju? Timo Aresesle Maraka, Santiz Maymustok, Olo'ya gides, Mavrises, Kokinisesle Yofayik. Ama şurada 3 tane öpücük yolladın bana. Ha? O da niye yolladın? Şimdi yayın bitsin arayacağım, yayında arama dedi diyor Aynur ablam. Hatta aradım, kapa kapa Gürkan'ı sesliyorum, duyamayacağım dedi diyor. Yaşa! Yaşa abim, yaşa abim! Yaşa! Ne aftoto estiler Tanju? Kemo estile Filakya. Kardules mo estile, Kardules Tanju.

dinliyor de demiş. Ay. Hepinizi seviyordum. Necdet abicim, sevgiler saygılar gönderiyorum. Sık dişini sakın pes etmeyesin, sakın. Çoğu bitti, azı kaldı. Bir de Stofaik Tanjun. Eho randevu eho. Πρέπει να φύγω τώρα.

buraya ben kapanmam geldim içeri Batayşu. Ama yeter saat 8'den beri var. Odata kormya eksoyları filan.

0: Bomba basıyorum oğlum.
1: Kaç paraya basıyorsun bombayı? Aman be.
0: Basarım bombayı
1: bombayı. Bas bakayım bombayı. Benzinci bu. Kaç para benzinli litresi? Efkariş topara polifile mu? Thank you very much. Konstantinya'ya da çok teşekkür ederim. Ev yapımı reçeller, kuru yemişler, sucuk lokumlar, Hüseyin abinin kendi elleriyle yaptığı tayinler Konstantino'da sevgili dostlarım. Konstantino! Ogdon Deftahronya ve Temps 4 etkili bulaşık deterjanı Sansiro güvencesiyle sizlere sunuluyor. Seçim bakkallarda, marketlerde bulabiliyorsunuz. Temps, T-E-M-S ve Sansiro'nun satış noktalarında bulabilirsiniz. Max'a özel teşekkürlerimi iletiyorum. Programı yaptı ve sosyal medyamıza yaptığı katkılardan dolayı ve programımıza katkı yapan onlarca sponsorumuza çok teşekkür ederim. Efendim ya, pazartesi siz açın radyoları, belki program yapabilirim, belki yapmam, bilmiyorum. Bakacağız bakalım duruma göre. Pazartesi ya da salı günü görüşene kadar hepinize sevgiler, saygılar. Güzel bir cumartesi, pazar, pazartesi diliyorum sevgili dostlar. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.

0: CTH Mobilya sunar.
1: Saat 13.
2: Mobilya bizim işimiz.
3: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu, otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoidi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
4: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
5: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
4: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
5: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
4: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
5: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
4: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibusla taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
5: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
4: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
6: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesi ile Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
7: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda Dost Cenaze Hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres: Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
8: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

Sirkeli'de sizlere hizmet veren Paşacı Ahmet ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Kalp hastalıkları uzmanı Doktor Orhan Çakır, bayramınızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Uzman diyetisyen Elif Kara Osman, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutlu nice bayramlar diler. Yeni mahallede bulunan Tatlıcı Traki sahibi ve çalışanları bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Cabeyer Lisesi ön kapısı karşısında bulunan Neşe Butik kadın giyim mağazası bayramınızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Sendeli yolunda bulunan Toktima kasabı ve et ürünleri mağazası sahibi bayramınızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. Yasiköy Belediye Başkanı Caner İmam ve meclis üyeleri bayramınızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Kardiyolog Yasin Musa, Kurban Bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Cenaze Hizmetleri Şirketi Babaç Kardeşler, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Gümürcine Belediye Başkanı Yuhannis Garanis ve meclis üyeleri bayramınızı kutlar, sağlık huzur içinde geçmesini diler. Rodop Milletvekili Özgür Ferhat, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı, mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Valilik yanında bulunan Yılların Lokantası Aşçı Sacit ve oğlu bayramınızı kutlar, sağlık, neşeyi, huzur içinde bir bayram geçirmenizi diler.

0: odanızın rengi mi soldu? Furatex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Furatex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Furatex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
2: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
3: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
4: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
5: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
4: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
5: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
4: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
5: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
4: Bizde yok yok.
5: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
4: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
6: Κούσο γλου με μέτα μετ. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με μέτα μετ.
7: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
8: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
7: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
8: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253-108-2070, 697-795-8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı. 0.

0: Şehrimiz Kamelya Üstosu'nda sizlere hizmet veren kadın hastalıkları uzmanı doğum doktoru Eylem Alioğlu kurban bayramımızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Sizlere Büyük Müsellim Köyü'nde hizmet veren Ay Sefa Market sahibi Serhat ve eşi Fatma kurban bayramımızı kutlar, huzur ve sağlık içinde nice bayramlar diler. Kozkı yolunda sizlere hizmet veren Oto Galeri şirketi Molla Cars ve çalışanları kurban bayramımızı kutlar, hiç kazasız nice bayramlar diler. Büyük Doğanca çıkışında hizmet veren akaryakıt istasyonu Oto Kaportacısı, Oto Boyacısı sahibi Erhan kurban bayramımızı kutlar, hiç kazasız bayramlar diler. Sendeli yolu üzerinde bulunan Oto Tamir Atölyesi Mustafa kurban bayramımızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Ekonomist ve muhasebeci Erhan Molla kurban bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Diş hekimi İsmail Hüseyin kurban bayramımızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. İskeçe milletvekili Burhan Baran kurban bayramımızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Tarım merkezi Grand Farm sahibi Murat ve Mesut kurban bayramımızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Gümürcüne Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Mehmet kurban bayramımızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Çocuk hastalıkları uzmanı doktoru Eylem Bağdatlı bayramınızı kutlar, sağlıklı huzur içinde geçmesini diler. Dereköy'de bulunan Taverna Nero Minos ve çalışanları kurban bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Muhasebeci Mustafa Katrancı kurban bayramımızı kutlar, sağlık, neşe, huzur içinde bir bayram geçirmenizi diler. Mikroloji uzmanı Serkan Rece kurban bayramımızı kutlar, nice sağlık, huzur dolu bayramlar diler.
1: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
1: Ferosum bilirsin.

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-3144 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
1: Hiç mi beni sevmedin?
2: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88, cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
3: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars'ta her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin, gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694-86-30-829, 694-70-83-362. Adresimiz Merarhias Seron, 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.

Ziraat Malzemeleri Mağazası Bülent Salih, Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Meşhur erkek berberi Mustafa Hacı, Kurban Bayramınızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Kozlukepir eski belediye başkanı, mühendis Rıdvan Ahmet ve ortağı Murat Murat, Kurban Bayramınızı kutlar, nice bayramlar diler. Fizyoterapi uzmanı Emir Çamlıdağ, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Sizlere kahveci mezarlığı yanında hizmet veren alüminyum doğrama sahibi Mehmet İbrahim, Kurban Bayramınızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Cenaze hizmetleri sahibi Erhan ve oğlu Eral, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlıklar içinde geçmesini diler. Şehrimizin meşhur lokantası Tader Fiyalar ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Eski devecinin yerinde sizlere hizmet veren veteriner hekim Ali Mehmet, Kurban Bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Gümürcüne Belediye Başkan Yardımcısı Levent İsmail, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Rodop Barosu'na kayıtlı Avukat Deniz Mehmet, bayramınızı kutlar, sağlıklı huzur içinde geçmesini diler. Doğu Makedonya Trakya Eyalet Başkan Danışmanı Rıdvan Molla İsa, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Sizlere Leforo Ziron 5'te hizmet veren ve Yastıköy Belediye Meclis Üyesi Muhasebeci Ali Ozan, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, neşe, huzur içinde bir bayram geçirmenizi diler.

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

Şehrimizde 4 mağazasıyla sizlere hizmet veren Şükriye Market sahibi ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, mutlu ve huzur dolu bayramlar diler. Gümrücüne Belediye Başkan Yardımcısı Muhasebeci Ercan Köse, Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Erzacı Ercan Hüseyin, Kurban Bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Yasıköy Belediye Başkan Yardımcısı ve sizlere Kozlardere Köyü'nde hizmet veren Oto Tamir Elektrik ve Lastik Atölyesi sahibi Mehmet Arifoğlu, Kurban Bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Mikroloji uzmanı Erdem Mehmet Ali, Kurban Bayramınızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Şapçı Belediye Başkanı Apostolos Yanu ve Mincris üyeleri Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. Yasıköy Başkan Yardımcısı Kubilay Manko, Kurban Bayramınızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Doğu Makedonya ve Trakya Eyaleti Başkan Yardımcısı Tambaç Manolis, Kurban Bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Göz hastalıkları uzmanı Özgür Müftüoğlu, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Yasıköy Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Kılınç, bayramınızı kutlar, sağlık huzur içinde geçmesini diler. Doğu Makedonya Trakya Eyaleti Meclis Üyesi Ortopedi Uzmanı Ahmet Kasap, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler.

0: Radyo City sunar. Saat 15.
1: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek aşk hayat kurtarır. Yeniden
2: Akdeniz. Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
3: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
4: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolaouzoidi 58, Komotin. Bilgi için 253-11-06-999 veya 698-82-97-905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama. Renta Car. Gecelerin şehvetinden.
5: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
6: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
5: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz. Yeri toz dumana katarım, yollar ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yastıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz. Çekilin yoldan, bir bela geliyor. İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yastıköy, Komotini.
7: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
8: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres: Yuhanilon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars'ta her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin, gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694-86-30-829 694-70-83-362. Adresimiz Merarhias Seron 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.
9: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Liv Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

Şehrimizde mobilya deyince akla gelen CDH Mobilya sahibi Cengiz ve çalışanları Kurban Bayramımızı kutlar, hiç kazasız nice bayramlar diler. Şehrimizde başarılı market deyince akla gelen Gold Market sahibi Ahmet ve çalışanları Kurban Bayramımızı kutlar, mutlu ve huzur dolu bayramlar diler. Kozlukepir Belediyesi Muhalefet Listesi Başkanı Tarkan Muntaza, Kurban Bayramımızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Psikiyatri uzmanı Emin Murat, Kurban Bayramımızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Gümrücüne Belediye Meclis Üyesi Doktor Rıdvan Molla, Kurban Bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar diler. Kardiyoloji uzmanı Levent Şerif, Kurban Bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Göz hastalıkları uzmanı doktoru Yasemin Eminoğlu, Kurban Bayramımızı kutlar, huzur içinde geçirmenizi diler. Gümrücüne Belediye Meclis Üyesi Seher Çolak, Kurban Bayramımızı kutlar, sağlıklar içinde geçmesini diler. Ergonim Mühendislik ve Mimarlık Bürosu Mehmet Çavuşoğlu ve çalışanları Kurban Bayramımızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Kardiyoloji uzmanı Doktor Ahmet Mehmet, Kurban Bayramımızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. İnşaat mühendisi İbrahim Kamil, Kurban Bayramımızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
2: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
3: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
4: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
5: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
4: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
5: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
4: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
5: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
4: Bizde yok yok.
5: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
4: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
7: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
7: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.
8: Το να αποκτήσετε το αυτοκίνητο των ονείρων σας δεν ήταν ποτέ τόσο εύκολο. Στην eVip Cars, μια μεγάλη γκάμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων για κάθε γούστο και προϋπολογισμό σας περιμένει. Είτε ψάχνετε ένα ευρύχωρο όχημα για την οικογένειά σας, είτε ένα οικονομικό μοντέλο, είτε ένα εντυπωσιακό σεντάν, στην eVip Cars μπορείτε να βρείτε αυτοκίνητα κάθε μάρκας και μοντέλου και να τα εξετάσετε όπως εσείς επιθυμείτε. Όλα τα οχήματά μας προσφέρονται με εγγύηση μηδενικών προβλημάτων. Ελάτε, δείτε από κοντά τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητά μας σε κατάσταση καινούριου, κάντε μια δοκιμαστική διαδρομή και αποκτήστε αμέσως το αυτοκίνητο που ονειρεύεστε. Για να βρείτε το ιδανικό όχημα για εσάς, καλέστε μας τώρα. 69 480 630 829. 694 7080 362. Η διεύθυνσή μας, Μεραρχία Σερών 53, Κομωτινή.

0: Cennette yerin yanıma düşerse.
1: Yıllardır sizlere hizmet veren araba sürücü kursu Otokin ise ortakları Kurban Bayramınızı kutlar, hiç kazasız bir bayram geçirmenizi diler. Şehrimiz otopark yanında sizlere kaliteli hizmet veren Bandak Et Ürünleri Gümürcüne Şubesi çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, sevgi mutlu içinde bir bayram geçirmenizi diler. Pizza deyince akla ilk gelen Gallipoli Pizza sahibi ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, afiyet içinde geçmesini diler. Leske Landa, dil ve konuşma terapi, çocuk psikoloğu uzmanı İpek Hasan, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık huzur içinde geçmesini diler. Semetli Yolu Eko Benzincisi karşısında sizlere hizmet veren lastikçi Nedim ve oğlu Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Gümürcüne Belediye Meclis Üyesi Arif Kaşıkçı, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Gümürcüne Gençler Birliği yanında bulunan Trakya Lokantası sahibi Ridvan ve çalışanlarım Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Tekke Camisi yanında sizlere hizmet veren Max Sigorta sahibi İsmail ve Esra, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Kozgu yolunda bulunan Master Garaj sahibi Mehmet Ali, bayramınızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Veteriner hekim İsmail Molla ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Şehrimiz Kirlik 3. kilometresinde bulunan Tapacaz Akaryakıt İstasyonu sahibi ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, sevgi neşe huzur içinde bayram geçirmenizi diler. Tamek, Torku, Avşar, Soda, Arko, Yunanistan Bayi, Ayfer, Hakkı, Kayşı, Kurban Bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Fotositi Sapes sahibi Ridvan ve oğlu Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler.
2: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
3: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

Rodop Tarım Konferatifi, Erde Şerif ve yönetim kurulu üyeleri Kurban Bayramımızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Gümrücene Belediyesi Meclis Üyesi, Elektrik Mühendisi Hasan Hasan, bayramımızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Doğu Makedonya ve Trakya Meclis Üyesi, Fizyoterapi Uzmanı Ahmet Beylivan, bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar diler. Şehrimiz Kozlu yolunda sizlere hizmet veren Termosifon şirketi ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Kırmahalle'de senelerin kasabı Yorgo, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. Şehrimiz Tuzcuköy girişinde bulunan market, lagakiz ve çalışanları bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Tavuk ve hayran deyince akla gelen tek isim, eski cami yanında sizlere hizmet veren Foti ve çalışanları bayramınızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. Rodop Barosu'na kayıtlı olan Ahmet Emre, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı, mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Mahkeme Sokağı'nda sizlere hizmet veren kardiyoloji uzmanı Doktor Ali Rızgınç, Kurban Bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5.

Yıllardır Nomarhia valilik karşısında bulunan Sitos kesme börekçisi Buduklulu Ali Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Bozkıral Mahallesi'nde hizmet veren alüminyum ustası Serkan, Kurban Bayramınızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Rodop Evros Tütüncüler Kooperatifi Başkanı Sinan Ahmet ve Yönetim Kurulu üyeleri Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Kırmahalle'de bulunan Tatlıcı İbrahim sahibi İrfan ve çalışanları bayramınızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Rex Sineması yanında bulunan Kümes Hayvanları ve Aksesuar Malzemesi Muhtari, bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar diler. Bir telefonla pizzanızı evinize getiren Pizza Gallipoli ve çalışanları bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Sizlere Makıköy'ünde hizmet veren İnşaat Malzemeleri Mağazası sahibi Erol ve oğlu ve çalışanları bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle nice bayramlar diler. Kırmahalle'de sizlere hizmet veren Yeşil Market sahibi Hasan ve oğlu bayramınızı kutlar, sevgi dolu içinde bayramlar diler. Şehrimiz Sultantepe'de sizlere hizmet veren Ganitis ve çalışanları bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Kalfa Eczanesi sahibi Fadile İsmail ve çalışanları bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. İnşaat mühendisi Tamer Fevzullah ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler.

0: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
0: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
1: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
0: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
1: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
0: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
2: HS Cars.
3: Duydun mu? Duydun mu?
4: Neyi?
3: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
5: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanımızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres Yuhannilon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
6: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın. Fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Sirkeli'de sizlere hizmet veren paçacı Ahmet ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Kalp hastalıkları uzmanı Doktor Orhan Çakır, bayramınızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Uzman diyetisyen Elif Kara Osman, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutlu nice bayramlar diler. Yeni mahallede bulunan Tatlıcı Traki sahibi ve çalışanları bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Calabayar Lisesi ön kapısı karşısında bulunan Neşe Butik kadın giyim mağazası bayramınızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Sendeli yolunda bulunan Toktima kasabı ve et ürünleri mağazası sahibi bayramınızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. Yasıköy Belediye Başkanı Caner İmam ve meclis üyeleri bayramınızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Kardolog Yasin Musa, Kurban Bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Cenaze Hizmetleri Şirketi Babaç Kardeşler, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Gümürcüne Belediye Başkanı Yuhannis Garanis ve meclis üyeleri bayramınızı kutlar, sağlık huzur içinde geçmesini diler. Rodop Milletvekili Özgür Ferhat, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı, mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Valilik yanında bulunan Yılların Lokantası Aşçı Sacit ve oğlu bayramınızı kutlar, sağlık, neşe, huzur içinde bir bayram geçirmenizi diler.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
2: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
1: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
2: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
1: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
2: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
1: Bizde yok yok.
2: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
1: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
3: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
0: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 02.

0: me, baby, bye.
1: Millet tatilde, Muti Lamborghini ile gezsin, keyfine baksın. Biz burada bilgisayar oyunu oynayalım. Ama Zuba efsane. Ölümsüzlük şifresi falan yok mu?

0: Şehrimiz Kamelya Ağustos'unda sizlere hizmet veren kadın hastalıkları uzmanı doğum doktoru Eylem Alioğlu Kurban Bayramımızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Sizlere Büyük Müsellim Köyü'nde hizmet veren Ay Sefa Market sahibi Serhat ve eşi Fatma Kurban Bayramımızı kutlar, huzur ve sağlık içinde nice bayramlar diler. Kozku yolunda sizlere hizmet veren Oto Galeri şirketi Molla Cars ve çalışanları Kurban Bayramımızı kutlar, hiç kazasız nice bayramlar diler. Büyük Doğanca çıkışında hizmet veren akaryakıt istasyonu Oto Kaportacısı, Oto Boyacısı sahibi Erhan Kurban Bayramımızı kutlar, hiç kazasız bayramlar diler. Sendeli yolu üzerinde bulunan Oto Tamir Atölyesi Mustafa Kurban Bayramımızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Ekonomist ve muhasebeci Erhan Molla Kurban Bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Diş hekimi İsmail Hüseyin Kurban Bayramımızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. İskeçe Milletvekili Burhan Baran Kurban Bayramımızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Tarım Merkezi Grand Farm sahibi Murat ve Mesut Kurban Bayramımızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Gümrücine Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Mehmet Kurban Bayramımızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Çocuk hastalıkları uzmanı doktoru Eylem Bağdatlı bayramınızı kutlar, sağlıklı huzur içinde geçmesini diler. Dereköy'de bulunan Taverna Nero Minos ve çalışanları Kurban Bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Muhasebeci Mustafa Katrancı Kurban Bayramımızı kutlar, sağlık, neşe, huzur içinde bir bayram geçirmenizi diler. Mikroloji uzmanı Serkan Reçe Kurban Bayramımızı kutlar, nice sağlık, huzur dolu bayramlar diler.
1: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Radyo City sunar. Saat 18.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
2: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-3144 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi
3: beni sevdin? Aşk yeniden Akdeniz.
4: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
2: Dert etme, çözüm çok kolay. Gümülcine'de
5: N-Drive
2: Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
5: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolaou Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253-11-06-999 veya 698-82-97-905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, renta, car. Gecelerin şehvetinden.
6: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
7: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye. İkramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi... Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.

0: Ziraat Malzemeleri Mağazası Bülent Salih, Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Meşhur erkek berberi Mustafa Hacı, Kurban Bayramınızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Gözlükepir eski belediye başkanı, mühendis Rıdvan Ahmet ve ortağı Murat Murat, Kurban Bayramınızı kutlar, nice bayramlar diler. Fizyoterapi uzmanı Emir Çamlıdağ, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Sizlere kahveci mezarlığı yanında hizmet veren alüminyum doğrama sahibi Mehmet İbrahim, Kurban Bayramınızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Cenaze hizmetleri sahibi Erhan ve oğlu Eral, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlıklar içinde geçmesini diler. Şehrimizin meşhur lokantası Tader Fiyalar ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Eski devecinin yerinde sizlere hizmet veren veteriner hekim Ali Mehmet, Kurban Bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Gümürcüne Belediye Başkan Yardımcısı Levent İsmail, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Rodop Barosu'na kayıtlı Avukat Deniz Mehmet, bayramınızı kutlar, sağlıklı huzur içinde geçmesini diler. Doğu Makedonya Trakya Eyalet Başkan Danışmanı Rıdvan Molla İsa, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Sizlere Leforo Ziron 5'te hizmet veren ve Yastıköy Belediye Meclis Üyesi Muhasebeci Ali Ozan, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, neşe, huzur içinde bir bayram geçirmenizi diler.
1: Efendim, ne diyorsun?
2: Hadi ama eve gidelim.
1: Ya Allah aşkına bir sus be, sus kızım ya. Hemen geliyorum, hemen geliyorum. İlk uçakla oradayım.
3: Ya anlatsana ne oldu?
1: İşler karıştı, sonra anlatırım.
3: Peki kuzenin ne olacak?
1: Kuzenim sana emanet. 3 güne gelirim.
3: Sen ne yapacaksın 3 gün?
2: Artık burada kalırım.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
2: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
3: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
4: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
3: İstanbul'dan kalkış saatleri
4: 12, 16.30 ve 22.
3: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 yıl.

0: Şehrimizde 4 mağazasıyla sizlere hizmet veren Şükriye Market sahibi ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, mutlu ve huzur dolu bayramlar diler. Gümrücüne Belediye Başkan Yardımcısı Muhasebeci Ercan Köse, Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Erzacı Ercan Hüseyin, Kurban Bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Yasiköy Belediye Başkan Yardımcısı ve sizlere Kozlardere Köyü'nde hizmet veren Oto Tamir Elektrik ve Lastik Atölyesi sahibi Mehmet Arifoğlu, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Mikroloji uzmanı Erdem Mehmet Ali, Kurban Bayramınızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Şapçı Belediye Başkanı Apostolos Yanu ve meclis üyeleri Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. Yasiköy Başkan Yardımcısı Kubilay Manko, Kurban Bayramınızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Doğu Makedonya ve Trakya Eyaleti Başkan Yardımcısı Tambaç Manolis, Kurban Bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Göz hastalıkları uzmanı Özgür Müftüoğlu, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Yasiköy Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Kılınç, bayramınızı kutlar, sağlık huzur içinde geçmesini diler. Doğu Makedonya Trakya Eyalet Meclis Üyesi Ortopedi Uzmanı Ahmet Kasap, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler.
1: Koray, bir tane daha la.
2: Sesim çok kötü lan.
1: La biz Ankara bebeğiyiz la, bir tane daha la.
2: Ne okuyak la?
3: Güldürme beni abi.
2: Onu tamam senin.
3: Tamam senin.
2: Tamam, tamam yapıyoruz tamam. Ama sessiz ol.
1: Tamam. Sustum Koray.
2: Tamam. 3, 2...

0: ben de istiyorum sen gibi. Bir gözüm seyrederken yalnızlığı, öbür gözümle gülüyorum. Geberir diye beklediğim öfkeme inat durduruyorum yüreğimi. Ben de içiyorum sen gibi. Zaten içmesem de içmiş gibi yapıyorum. Aynı eylemi bir eyleme bağlamadan savaşır gibi değil de dimdik ayakta savunmadan geçiyorum. Ben de içiyorum sen gibi. Toprak kokusu burnumla sevişirken saçlarımı papatyalara armağan ediyorum. Hediye ettiğim her parçamı toplamadan içip sıçıyorum. Evet, ben de içiyorum. Hem de en fazlasından. Yiğitler masasında dirseğimden dökülen kolumu yumruk yumruğa tezgaha delip deşiği gibi. Ben de içiyorum sen gibi. Tıpkı gözlerinde bıraktığım eski resimler gibi.
1: Vallahi bir şey.
0: Alo, gel onları.
1: İktidar.

0: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu, otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoidi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
1: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
2: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
1: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
2: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
1: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
2: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
1: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
2: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
1: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
3: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88, cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
4: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

Şehrimizde mobilya deyince akla gelen CTH Mobilya sahibi Cengiz ve çalışanları Kurban Bayramımızı kutlar, hiç kazasız nice bayramlar diler. Şehrimizde başarılı market deyince akla gelen Gold Market sahibi Ahmet ve çalışanları Kurban Bayramımızı kutlar, mutlu ve huzur dolu bayramlar diler. Kozlukepir Belediyesi Muhalefet Listesi Başkanı Tarkan Muntaza Kurban Bayramımızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Psikiyatri uzmanı Emin Murat Kurban Bayramımızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Gümrücüne Belediye Meclis Üyesi Doktor Rıdvan Molla Kurban Bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar diler. Kardiyoloji uzmanı Levent Şerif Kurban Bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Göz hastalıkları uzmanı doktoru Yasemin Eminoğlu Kurban Bayramımızı kutlar, huzur içinde geçirmenizi diler. Gümrücüne Belediye Meclis Üyesi Seher Çolak Kurban Bayramımızı kutlar, sağlıklar içinde geçmesini diler. Ergonim Mühendislik ve Mimarlık Bürosu Mehmet Çavuşoğlu ve çalışanları Kurban Bayramımızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Kardiyoloji uzmanı Doktor Ahmet Mehmet Kurban Bayramımızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. İnşaat mühendisi İbrahim Kamil Kurban Bayramımızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
2: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
1: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
2: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
1: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
2: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
1: Bizde yok yok.
2: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
1: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
0: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
3: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
4: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
3: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
4: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 02.

But I guess... if I love you...

yıllardır sizlere hizmet veren araba sürücü kursu, otokinisi, ortakları kurban bayramınızı kutlar, hiç kazasız bir bayram geçirmenizi diler. Şehrimiz otopark yanında sizlere kaliteli hizmet veren Bandak Et Ürünleri Gümrücüne Şubesi çalışanları kurban bayramınızı kutlar, sevgi mutlu içinde bir bayram geçirmenizi diler. Pizza deyince akla ilk gelen Gallipoli Pizza sahibi ve çalışanları kurban bayramınızı kutlar, afiyet içinde geçmesini diler. Leske Landa, dil ve konuşma terapi, çocuk psikoloğu uzmanı İpek Hasan, kurban bayramınızı kutlar, sağlık huzur içinde geçmesini diler. Semetli Yolu Eko Benzincisi karşısında sizlere hizmet veren lastikçi Nedim ve oğlu kurban bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Gümrücüne Belediye Meclis Üyesi Arif Kaşıkçı, kurban bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Gümrücüne Gençler Birliği yanında bulunan Trakya Lokantası sahibi Ridvan ve çalışanlarım kurban bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Tekke Camisi yanında sizlere hizmet veren Max Sigorta sahibi İsmail ve Esra, kurban bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Kozgu yolunda bulunan Master Garaj sahibi Mehmet Ali, bayramınızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Veteriner hekim İsmail Molla ve çalışanları kurban bayramınızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Şehrimiz Kirlik 3. kilometresinde bulunan Tapacaz Akaryakıt İstasyonu sahibi ve çalışanları kurban bayramınızı kutlar, sevgi, neşe, huzur içinde bayram geçirmenizi diler. Tamek, Torku, Avşar, Soda, Arko, Yunanistan Bayi, Ayfer, Hakı, Kayşi kurban bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Fotositi Sapes sahibi Ridvan ve oğlu kurban bayramınızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler.

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-3144 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni sevdin?
1: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitimini Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaozoide 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
2: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
3: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
0: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Rodop Tarım Konferatifi, Erdi Şerif ve yönetim kurulu üyeleri Kurban Bayramımızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Gümrücene Belediyesi Meclis Üyesi, Elektrik Mühendisi Hasan Hasan, bayramımızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Doğu Makedonya ve Trakya Meclis Üyesi, fizyoterapi uzmanı Ahmet Beylivan, bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar diler. Şehrimiz Kozlu yolunda sizlere hizmet veren Termosifon şirketi ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Kırmahalle'de senelerin kasabı Yorgo, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. Şehrimiz Tuzçuköy girişinde bulunan Market, Lagakiz ve çalışanları bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Tavuk ve hayran deyince akla gelen tek isim, eski cami yanında sizlere hizmet veren Foti ve çalışanları bayramınızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. Rodop Barosu'na kayıtlı olan Ahmet Emre, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı, mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Mahkeme Sokağı'nda sizlere hizmet veren kardiyoloji uzmanı Doktor Ali Rızgınç, Kurban Bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

Yıllardır Nomarhia valilik karşısında bulunan Sitos kesme börekçisi Buduklulu Ali Kurban Bayramımızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Kozkoyalı Mahallesi'nde hizmet veren alüminyum ustası Serkan, Kurban Bayramımızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Rodop Evros Tütüncüler Kooperatifi Başkanı Sinan Ahmet ve Yönetim Kurulu üyeleri Kurban Bayramımızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Kırımhane'de bulunan Tatlıcı İbrahim sahibi İrfan ve çalışanları bayramınızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Rex Sineması yanında bulunan kümes hayvanları ve aksesuar malzemesi Muhtari, bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar diler. Bir telefonla pizzanızı evinize getiren Pizza Gallipoli ve çalışanları bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Sizlere Makup Köyü'nde hizmet veren inşaat malzemeleri mağazası sahibi Erol ve oğlu ve çalışanları bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle nice bayramlar diler. Kır Mahalle'de sizlere hizmet veren Yeşil Market sahibi Hasan ve oğlu bayramınızı kutlar, sevgi dolu içinde bayramlar diler. Şehrimiz Sultantepe'de sizlere hizmet veren Ganitis ve çalışanları bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Kalfa Erzanesi sahibi Fadile İsmail ve çalışanları bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. İnşaat mühendisi Tamer Fevzullah ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler.

0: S Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
0: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
1: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
0: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibusla taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yastıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
1: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
0: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yastıköy, Komotini.
2: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
3: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanımızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres Yuhannilon Kanarı 24 Gümülcine Çukur Kahve Karşısı Eski Esat Orhan.
4: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

Sirkeli'de sizlere hizmet veren Paşacı Ahmet ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Kalp hastalıkları uzmanı Doktor Orhan Çakır, bayramınızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Uzman diyetisyen Elif Kara Osman, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutlu nice bayramlar diler. Yeni mahallede bulunan Tatlıcı Traki sahibi ve çalışanları bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Calaber Lisesi ön kapısı karşısında bulunan Neşe Butik kadın giyim mağazası bayramınızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Sendeli yolunda bulunan Toktima kasabı ve et ürünleri mağazası sahibi bayramınızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. Yasıköy Belediye Başkanı Caner İmam ve meclis üyeleri bayramınızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Kardiyolog Yasin Musa, Kurban Bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Cenaze Hizmetleri Şirketi Babaç Kardeşler, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Gümürcüne Belediye Başkanı Yuhannis Garanis ve meclis üyeleri bayramınızı kutlar, sağlık huzur içinde geçmesini diler. Rodop Milletvekili Özgür Ferhat, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı, mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Valilik yanında bulunan Yılların Lokantası Aşı Sacit ve oğlu bayramınızı kutlar, sağlık, neşe, huzur içinde bir bayram geçirmenizi diler.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası: Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri:
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız: 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
3: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
4: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
3: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
4: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
3: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
4: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
3: Bizde yok yok.
4: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
3: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
0: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 99.

0: 96.50. İstediğim kargom kapımda.
1: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
2: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
1: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
2: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 02.

0: Şehrimiz Kamelya Üstosu'nda sizlere hizmet veren kadın hastalıkları uzmanı doğum doktoru Eylem Alioğlu Kurban Bayramımızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Sizlere Büyük Müsellim Köyü'nde hizmet veren Ay Sefa Market sahibi Serhat ve eşi Fatma Kurban Bayramımızı kutlar, huzur ve sağlık içinde nice bayramlar diler. Kozku yolunda sizlere hizmet veren Oto Galeri şirketi Molla Cars ve çalışanları Kurban Bayramımızı kutlar, hiç kazasız nice bayramlar diler. Büyük Doğanca çıkışında hizmet veren akaryakıt istasyonu Oto Kaportacısı, Oto Boyacısı sahibi Erhan Kurban Bayramımızı kutlar, hiç kazasız bayramlar diler. Zendelil yolu üzerinde bulunan Oto Tamir Atölyesi Mustafa Kurban Bayramımızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Ekonomist ve muhasebeci Erhan Molla, Kurban Bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Diş hekimi İsmail Hüseyin, Kurban Bayramımızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. İskeçe Milletvekili Burhan Baran, Kurban Bayramımızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Tarım Merkezi Grand Farm sahibi Murat ve Mesut, Kurban Bayramımızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Gümrücüne Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Mehmet, Kurban Bayramımızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Çocuk hastalıkları uzmanı doktoru Eylem Bağdatlı, bayramınızı kutlar, sağlıklı huzur içinde geçmesini diler. Dereköy'de bulunan Taverna Nero Minas ve çalışanları Kurban Bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Muhasebeci Mustafa Katrancı, Kurban Bayramımızı kutlar, sağlık, neşe, huzur içinde bir bayram geçirmenizi diler. Mikroloji uzmanı Serkan Recep, Kurban Bayramımızı kutlar, nice sağlık, huzur dolu bayramlar diler.
1: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Radyo City sunar. Saat 22.
1: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.
2: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-3144 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni
3: sevmedin? Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars'ta her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin, gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694-86-30-829, 694-70-83-362. Adresimiz Merarhias Seron, 53 İskeçe yolunda tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.
4: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
2: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: Sakin ol.
1: Ziraat Malzemeleri Mağazası Bülent Salih, Kurban Bayramımızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Meşhur erkek berberi Mustafa Hacı, Kurban Bayramımızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Kozlukepir eski belediye başkanı, mühendis Rıdvan Ahmet ve ortağı Murat Murat, Kurban Bayramımızı kutlar, nice bayramlar diler. Fizyoterapi uzmanı Emir Çamlıdağ, Kurban Bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Sizlere kahveci mezarlığı yanında hizmet veren alüminyum doğrama sahibi Mehmet İbrahim, Kurban Bayramımızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Cenaze hizmetleri sahibi Erhan ve oğlu Eral, Kurban Bayramımızı kutlar, sağlıklar içinde geçmesini diler. Şehrimizin meşhur lokantası Tader Fiyalar ve çalışanları Kurban Bayramımızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Eski devecinin yerinde sizlere hizmet veren veteriner hekim Ali Mehmet, Kurban Bayramımızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Gümürcüne Belediye Başkan Yardımcısı Levent İsmail, Kurban Bayramımızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Rodop Barosu'na kayıtlı avukat Deniz Mehmet, bayramınızı kutlar, sağlıklı huzur içinde geçmesini diler. Doğu Makedonya Trakya Eyalet Başkan Danışmanı Rıdvan Molla ise Kurban Bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Sizlere Leforo Ziron 5'te hizmet veren ve Yastıköy Belediye Meclis Üyesi Muhasebeci Ali Ozan, Kurban Bayramımızı kutlar, sağlık neşe huzur içinde bir bayram geçirmenizi diler.

0: odanızın rengi mi soldu? Furatex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Furatex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Furatex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697

Şehrimizde 4 mağazasıyla sizlere hizmet veren Şükriye Market sahibi ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, mutlu ve huzur dolu bayramlar diler. Gümrücüne Belediye Başkan Yardımcısı Muhasebeci Ercan Köse, Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Erzacı Ercan Hüseyin, Kurban Bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Yasıköy Belediye Başkan Yardımcısı ve sizlere Kozlardere Köyü'nde hizmet veren Oto Tamir Elektrik ve Lastik Atölyesi sahibi Mehmet Arifoğlu, Kurban Bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Mikroloji uzmanı Erdem Mehmet Ali, Kurban Bayramınızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Şapçı Belediye Başkanı Apostolos Yanu ve Bincris üyeleri Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. Yasıköy Başkan Yardımcısı Kubilay Manko, Kurban Bayramınızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Doğu Makedonya ve Trakya Eyaleti Başkan Yardımcısı Tambaç Manolis, Kurban Bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Göz hastalıkları uzmanı Özgür Müftüoğlu, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Yasıköy Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Kılınç, bayramınızı kutlar, sağlık huzur içinde geçmesini diler. Doğu Makedonya Trakya Eyalet Meclis Üyesi Ortopedi Uzmanı Ahmet Kasap, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler.

0: Photo City sunar.
1: Saat 23.
2: Photo City, hayatın her anında yanınızda.
3: Hey, say cars. HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
4: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
3: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
4: Yeri toz dumana katarım, yolları
3: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
4: Yeri toz dumana katarım, yolları tıklım olur.
3: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
4: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
3: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
1: HS Cars. Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88 cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
5: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
6: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda Dost Cenaze Hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres Yuhannilon Kanarı 24 Gümülcine Çukur Kahve karşısı Eski Esat Orhan.
7: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +1 çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

Şehrimizde mobilya deyince akla gelen CDH Mobilya sahibi Cengiz ve çalışanları Kurban Bayramımızı kutlar, hiç kazasız nice bayramlar diler. Şehrimizde başarılı market deyince akla gelen Gold Market sahibi Ahmet ve çalışanları Kurban Bayramımızı kutlar, mutlu ve huzur dolu bayramlar diler. Kozlukepir Belediyesi Muhalefet Listesi Başkanı Tarkan Muntaza Kurban Bayramımızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Psikiyatri uzmanı Emin Murat Kurban Bayramımızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Gümrücüne Belediye Meclis Üyesi Doktor Rıdvan Molla Kurban Bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar diler. Kardiyoloji uzmanı Levent Şerif Kurban Bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Göz hastalıkları uzmanı doktoru Yasemin Eminoğlu Kurban Bayramımızı kutlar, huzur içinde geçirmenizi diler. Gümrücüne Belediye Meclis Üyesi Seher Çolak Kurban Bayramımızı kutlar, sağlıklar içinde geçmesini diler. Ergonim Mühendislik ve Mimarlık Bürosu Mehmet Çavuşoğlu ve çalışanları Kurban Bayramımızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Kardiyoloji uzmanı Doktor Ahmet Mehmet Kurban Bayramımızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. İnşaat Mühendisi İbrahim Kamil Kurban Bayramımızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler.

birazdan gelecek. O gelin var ya, araya aşk diye koydu gururu. Bir imzayla bitmez bizim aşkımız. Durdur bu nikahı, nikah memuru. Kıyma bu nikahı, nikah memuru. Ona bir iki söz diyeceğim var. Maziden bir hesap soracağım var. Ondan bir mutluluk alacağım var. Durdur bu nikahı, nikah memuru. Kıyma bu nikahı, nikah memuru.

Birazdan gelecek o gelin var ya, araya aşk diye koydu gururu. Bir imzayla bitmez bizim aşkımız. Durdur bu nikahı, nikah memuru. Bir imzayla bitmez bizim aşkımız.

bütün dostlarını davet etse de, bensiz mutluluklar ümit etse de, İmzayı atarken evet dese de, durdur bu nikahı nikah memuru, kıyma bu nikahı nikah memuru.

0: güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
0: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

0: kafama sıkar giderim.
1: Yıllardır sizlere hizmet veren araba sürücü kursu Otokin ise ortakları Kurban Bayramınızı kutlar, hiç kazasız bir bayram geçirmenizi diler. Şehrimiz otopark yanında sizlere kaliteli hizmet veren Bandak Et Ürünleri Gümürcüne Şubesi çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, sevgi mutlu içinde bir bayram geçirmenizi diler. Pizza deyince akla ilk gelen Gallipoli Pizza sahibi ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, afiyet içinde geçmesini diler. Leske Landa, dil ve konuşma terapi, çocuk psikoloğu uzmanı İpek Hasan, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık huzur içinde geçmesini diler. Semetli Yolu Eko Benzincisi karşısında sizlere hizmet veren lastikçi Nedim ve oğlu Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Gümürcüne Belediye Meclis Üyesi Arif Kaşıkçı, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Gümürcüne Gençler Birliği yanında bulunan Trakya Lokantası sahibi Rıdvan ve çalışanlarım Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Tekke Camisi yanında sizlere hizmet veren Max Sigorta sahibi İsmail ve Esra, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Kozgu yolunda bulunan Master Garaj sahibi Mehmet Ali, bayramınızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Veteriner hekim İsmail Molla ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Şehrimiz Kirlik 3. kilometresinde bulunan Tapacaz Akaryakıt İstasyonu sahibi ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, sevgi, neşe, huzur içinde bayram geçirmenizi diler. Tamek, Torku, Avşar, Soda, Arko, Yunanistan Bayi, Ayfer, Hakkı, Kayşı, Kurban Bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Fotositi Sapes sahibi Rıdvan ve oğlu Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler.
2: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
3: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
0: Perosum bilirsin.
4: Seni düşünürüm güneşin aydınlığında, ayın o hüzünlü karanlığında, gözlerimin her kapatışında seni düşünürüm. Hüzünlenirken geceleri

seni düşünürüm, seni ne çok aradığımı, seni ne çok sevdiğimi anlarım. Seni düşünürüm sensizken geceleri, sen de beni ararım, bulamam. Seni seviyorum derim,

0: Radyo City sunar. Saat 24.
1: Gençler, uyuşturucu öldürür. Uzak durun.
2: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
3: Hiç mi beni sevmedin?
4: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
5: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
4: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
5: Yeri toz dumana katarım, yolları
4: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
5: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
4: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.

Rodop Tarım Konferatifi, Erdi Şerif ve yönetim kurulu üyeleri Kurban Bayramımızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Gümrücene Belediyesi Meclis Üyesi, Elektrik Mühendisi Hasan Hasan, bayramımızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Doğu Makedonya ve Trakya Meclis Üyesi, Fizyoterapi Uzmanı Ahmet Beylivan, bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar diler. Şehrimiz Kozlu yolunda sizlere hizmet veren Termosifon şirketi ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Kırmahalle'de senelerin kasabı Yorgo, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. Şehrimiz Tuzçuköy girişinde bulunan Market, Lagakiz ve çalışanları bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Tavuk ve hayran deyince akla gelen tek isim, eski cami yanında sizlere hizmet veren Foti ve çalışanları bayramınızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. Rodop Barosu'na kayıtlı olan Ahmet Emre, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı, mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Mahkeme Sokağı'nda sizlere hizmet veren kardiyoloji uzmanı Doktor Ali Rızgınç, Kurban Bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler.

yüce dağ başında yayılır atlar. Yar mendil işlemiş ikiye katlar. Mezarım üstünde beş karış otlar. Bitmeyince gönül yardan ayrılmaz. Ayrılmaz emmi oğlum.

vermiyor hiçbir şey bana. Sevgilim yanımda sen olmayınca yanardağ misali yanar dururum. Bir tanem yanımda sen olmayınca, sen olmayınca, sen olmayınca mutsuzum bir tanem sen olmayınca.

mutluluk vermiyor hiçbir şey bana. Sevgilim yanımda sen olmayınca yanardağ misali yanar dururum. Bir tanem yanımda sen olmayınca, sen olmayınca, sen olmayınca mutsuzum bir tanem.

Yüce Dağ başında yayılır atlar. Yar mendil işlemiş ikiye katlar. Mezarım üstünde beş karış otlar. Bitmeyince gönül yardan ayrılmaz. Ayrılmaz emmi oğlum.

Yıllardır Nomarhia valilik karşısında bulunan Sitos kesme börekçisi Puduklu Ali Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Kozkoyalı Mahallesi'nde hizmet veren alüminyum ustası Serkan, Kurban Bayramınızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Rodop Evros Tütüncüler Kooperatifi Başkanı Sinan Ahmet ve Yönetim Kurulu üyeleri Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Kırmahalle'de bulunan Tatlıcı İbrahim sahibi İrfan ve çalışanları bayramınızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Rex Sineması yanında bulunan kümes hayvanları ve aksesuar malzemesi Muhtari, bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar diler. Bir telefonla pizzanızı evinize getiren Pizza Gallipoli ve çalışanları bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Sizlere Makıp Köyü'nde hizmet veren inşaat malzemeleri mağazası sahibi Erol ve oğlu ve çalışanları bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle nice bayramlar diler. Kır Mahalleli sizlere hizmet veren Yeşil Market sahibi Hasan ve oğlu bayramınızı kutlar, sevgi dolu içinde bayramlar diler. Şehrimiz Sultantepe'de sizlere hizmet veren Ganitis ve çalışanları bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Kalfa Erzanesi sahibi Fadile İsmail ve çalışanları bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. İnşaat mühendisi Tamer Fevzullah ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler.

Sirkeli'de sizlere hizmet veren Paşacı Ahmet ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Kalp hastalıkları uzmanı Doktor Orhan Çakır, bayramınızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Uzman diyetisyen Elif Kara Osman, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutlu nice bayramlar diler. Yeni mahallede bulunan Tatlıcı Traki sahibi ve çalışanları bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Cabeer Lisesi ön kapısı karşısında bulunan Neşe Butik kadın giyim mağazası bayramınızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Sendeli yolunda bulunan Toktima kasabı ve et ürünleri mağazası sahibi bayramınızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. Yasiköy Belediye Başkanı Caner İmam ve meclis üyeleri bayramınızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Kardiyolog Yasin Musa, Kurban Bayramınızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Cenaze Hizmetleri Şirketi Babaç Kardeşler, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Gümürcüne Belediye Başkanı Yuhannis Garanis ve meclis üyeleri bayramınızı kutlar, sağlık huzur içinde geçmesini diler. Rodop Milletvekili Özgür Ferhat, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı, mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Valilik yanında bulunan Yılların Lokantası Aşı Sacit ve oğlu bayramınızı kutlar, sağlık, neşe, huzur içinde bir bayram geçirmenizi diler.

Şehrimiz Kamelya Östosu'nda sizlere hizmet veren kadın hastalıkları uzmanı doğum doktoru Eylem Alioğlu Kurban Bayramımızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Sizlere Büyük Müsellim Köyü'nde hizmet veren Ay Sefa Market sahibi Serhat ve eşi Fatma Kurban Bayramımızı kutlar, huzur ve sağlık içinde nice bayramlar diler. Kozkı yolunda sizlere hizmet veren Oto Galeri şirketi Molla Cars ve çalışanları Kurban Bayramımızı kutlar, hiç kazasız nice bayramlar diler. Büyük Doğanca çıkışında hizmet veren akaryakıt istasyonu Oto Kaportacısı, Oto Boyacısı sahibi Erhan Kurban Bayramımızı kutlar, hiç kazasız bayramlar diler. Zendelil yolu üzerinde bulunan Oto Tamir Atölyesi Mustafa Kurban Bayramımızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Ekonomist ve muhasebeci Erhan Molla, Kurban Bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Diş hekimi İsmail Hüseyin, Kurban Bayramımızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. İskeçe Milletvekili Burhan Baran, Kurban Bayramımızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Tarım Merkezi Grand Farm sahibi Murat ve Mesut, Kurban Bayramımızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Gümürcüne Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Mehmet, Kurban Bayramımızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Çocuk hastalıkları uzmanı doktoru Eylem Bağdatlı, bayramınızı kutlar, sağlıklı huzur içinde geçmesini diler. Dereköy'de bulunan Taverna Nero Minas ve çalışanları Kurban Bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Muhasebeci Mustafa Katrancı, Kurban Bayramımızı kutlar, sağlık, neşe, huzur içinde bir bayram geçirmenizi diler. Mikroloji uzmanı Serkan Recep, Kurban Bayramımızı kutlar, nice sağlık, huzur dolu bayramlar diler.

0: Radyo City sunar. Saat 2.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.

Ziraat Malzemeleri Mağazası Bülent Salih, Kurban Bayramımızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Meşhur erkek berberi Mustafa Hacı, Kurban Bayramımızı kutlar, huzur ve sevgi dolu nice bayramlar diler. Kozlukepir eski belediye başkanı, mühendis Rıdvan Ahmet ve ortağı Murat Murat, Kurban Bayramımızı kutlar, nice bayramlar diler. Fizyoterapi uzmanı Emir Çamlıdağ, Kurban Bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Sizlere kahveci mezarlığı yanında hizmet veren alüminyum doğrama sahibi Mehmet İbrahim, Kurban Bayramımızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Cenaze hizmetleri sahibi Erhan ve oğlu Eral, Kurban Bayramımızı kutlar, sağlıklar içinde geçmesini diler. Şehrimizin meşhur lokantası Tader Fiyalar ve çalışanları Kurban Bayramımızı kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Eski devecinin yerinde sizlere hizmet veren veteriner hekim Ali Mehmet, Kurban Bayramımızı kutlar, nice sağlıklı bayramlar diler. Gümürcüne Belediye Başkan Yardımcısı Levent İsmail, Kurban Bayramımızı kutlar, sağlık dolu bayramlar diler. Rodop Barosu'na kayıtlı Avukat Deniz Mehmet, bayramınızı kutlar, sağlıklı huzur içinde geçmesini diler. Doğu Makedonya Trakya Eyalet Başkan Danışmanı Rıdvan Molla ise Kurban Bayramımızı kutlar, sevdiklerinizle sağlıklı mutlu bayramlar geçirmenizi diler. Sizlere Leforo Ziron 5'te hizmet veren ve Yastıköy Belediye Meclis Üyesi Muhasebeci Ali Ozan, Kurban Bayramımızı kutlar, sağlık neşe huzur içinde bir bayram geçirmenizi diler.

0: Χαπέρις Productions.
1: Χαπέρι, έτοιμος.
2: Δώσ' το.

Şehrimizde 4 mağazasıyla sizlere hizmet veren Şükriye Market sahibi ve çalışanları Kurban Bayramınızı kutlar, mutlu ve huzur dolu bayramlar diler. Gümrücüne Belediye Başkanı Yardımcısı Muhasebeci Ercan Köse, Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklarla geçmesini diler. Erzacı Ercan Hüseyin, Kurban Bayramınızı enişten dilekleriyle kutlar, sevgi dolu nice bayramlar diler. Yasıköy Belediye Başkan Yardımcısı ve sizlere Kozlardere Köyü'nde hizmet veren Oto Tamir Elektrik ve Lastik Atölyesi sahibi Mehmet Arifoğlu, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar niyaz eder. Mikroloji uzmanı Erdem Mehmet Ali, Kurban Bayramınızı kutlar, huzur içinde geçmesini diler. Şapçı Belediye Başkanı Apostolos Yanu ve meclis üyeleri Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık içinde geçmesini diler. Yasıköy Başkan Yardımcısı Kubilay Manko, Kurban Bayramınızı kutlar, sevgi